Hülful Fudul, Faziletlilerin Antlaşması isimli iyilik teşkilatının içinde bulunmuştur. Bu topluluğun kuruluş amacı, bir toplumda güvenin nasıl tesis edileceğinin de ifade edildiği şu sözde vücut bulmuştur. Allah'a yemin olsun ki, Mekke şehrinde birine zulüm ve haksızlık yapıldığı zaman hepimiz, o kimse ister iyi ister kötü olsun, ister bizden ister yabancı olsun, kendisine hakkı verilinceye kadar tek bir el gibi hareket edeceğiz. Sevgili Peygamberimiz daima bu topluluktan hayırla bahsetmiş, böyle bir oluşuma tekrar çağrıldığı takdirde tereddüt göstermeden ona katılacağını ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz insanları doğru sözlü olmaya, yalandan kaçınmaya davet etmiştir. Zira hepimiz bilmekteyiz ki güvenilir bir insan olmanın da, güvenli bir toplum inşa etmenin de, insanların kalplerine İslam'ı nakşetmenin yolu da sözü doğru kılmaktan geçmektedir. Zira söz vardır, yuva kurar, eşler arasında sevgi ve saygıyı tesis eder. Söz de vardır, ocaklar söndürür, umutlar tüketir. Yunus'umuzun dilinden bu husus ne de güzel şiire bürünmüştür. Söz ola kese savaşı, söz ola bitüre başı, söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ide bir söz. Evet, sözünü güzel ve hayırlı kılan söyleyiversin. Sözünü kem ve kırıcı eyleyen Allah için sükut etsin. Her sözü kıyamete kadar gelecek bütün insanlara rehberlik eden Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete iletir. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında doğru olarak yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme iletir. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı olarak yazılır. Sözün güzel ve iyi olması yeterli mi? Söz, kişi için ne kadar önemli ve değerliyse, davranışın da sözle uyumu o kadar önemli ve değerlidir. Tam da bu noktada, Ziya Paşa'nın şu meşhur dizesine hep birlikte kulak verelim. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Kimi insanların sözlerini hayranlıkla dinleriz, sözün büyüsüne kapılırız, keşke hep konuşsa da biz dinlesek deriz. Bu kişinin sözüyle uyuşmayan davranışlarını gördüğümüz zamansa şaşıp kalırız. Ona karşı olan sevgi ve saygımız bir anda bitiverir. İşte bu durum bizim için de geçerlidir. Evde çocukların, okulda öğrencilerin, iş yerinde çalışanların güven dolu bir hayat içinde yaşamalarını arzu eden herkes, özüyle sözünü, sözüyle davranışını bir kılmalıdır. Zira sözle davranış birbiriyle uyumsuz hale gelirse, kişiyi bekleyen ancak olduğundan farklı görünmektir, yani ikiyüzlülüktür, nifaktır. Sözüyle eylemi farklı olanlar, ilkeli ve tutarlı bir davranış sergileyemezler. Böyle insanların esasında kendisine güveni yoktur, çevresine de güven aşılaması çok zordur. Hatta böyle kişiler yüzünden toplumu ayakta tutan güven duygusu sarsılır, samimiyet zedelenir, kardeşlik bağları zayıflar, birlik ve beraberlik sekteye uğrar. Peygamber Efendimiz böyle bir yanlışa yeltenenleri şöyle uyarmaktadır. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelen iki yüzlüler olduğunu görürsün. Şimdi gelelim kendimize. Bir mümin olarak imanımız, ibadetlerimiz ve güzel ahlakımızla, söz, tavır ve davranışlarımızla ne kadar güvenilir bir insanız. Güven, müminin ayrıcı vasıflarından biridir. Kendimize, ailemize, toplumumuza ve bütün insanlara karşı güvenilir olmayı başarabildik mi? Güven, ümmeti Muhammed olmanın alameti farikalarından biridir. Sevgili Peygamberimizin, mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer, hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi ne döker, ne kırar, ne de ifsad eder. Hadis-i şeriflerinde buyurduğu üzere, daima iyiliklerin peşinden koşabildik mi? Kimseyi kırmadan bir ömür geçirebildik mi? Güven, iyi bir insan, güzel bir Müslüman olmanın yolları arasındadır. Alvarlı Muhammed Lütfi Efe Hazretlerinin, aşık der inci tenden, incinme incitenden, kemalde noksan imiş, incinen incitenden ifadelerinde işaret ettiği, incitmeyen,
ve bundan daha kamil olan, incinmeyen bir kul olabildik mi? Ne mutlu ümmeti olmakla şerefyab olduğumuz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ahlakını kuşananlara, ne mutlu huzura erenlere, etrafına huzur verenlere, ne mutlu özüyle, sözüyle ve davranışlarıyla güvenilir bir Müslüman olanlara. Sözümüzün sonu, sözün en güzelini, en doğrusunu ve en güvenilir olanını söyleyen Resul-i Ekrem'in şu hadisi şerifleri olsun. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin, ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun, gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının. Ellerinizi haramdan çekin. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsanoğlu ne kadar acizdir. Gün boyu koşar, çalışır, bir lokma yiyecek için nelere katlanır? Kimi dünyayı dolaşır, kimi derin denizlere dalarak canını tehlikeye atar. Kimi toprağa kazar, dağların dibine iner. Kimi tepeler aşar, dereler geçer. Kazdığı kuyudan sular içer. Mal edinir, para pul toplar ama yiyemeden ölür gider.

0: günün duası.
1: Enes bin Malik radıyallahu anh'ın aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu: Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir.

Ya Rab, ne olur derdi dili yâre ulaştır. Bu bülbülü nalanı o gül zara ulaştır. Hasreti anın açtı nice yâre bu dilde. Bimare dili sen ana timara ulaştır. Bu aşıkı biçareye kılsın medet artık. Guş ettir ana nalemi bu zara ulaştır. Gurbete düşüp oldum esiri gamı hicran. Bu gamlıyı lütfile o gam hara ulaştır. Firkat oduna yakma bu canımı efendim. Ol valisi yekta, Ahmed-i Muhtar'a ulaştır. Ben deliye şayeste kıl anın kapısına. Rahmeyli yüben, ol deri dildara ulaştır. Matlubunu ver hürmetine, İmamul Haremeyn'in. Hulusi ol yâri vefadır.

gönülden başka bir sevda çıkarsa, mekanı masadı aksa gönüldür. Anı bir kimse taş vurup yıkarsa, denir yık Kâbe'yi, yıkmak gönüldür. Rızayı Hakk'a ey can say edersen, tut anın damenin ki ta gönüldür. O bir sır küntü kenzin mahzenidir. O bir dür sureti mana gönüldür. Gönülde bir mekan tut la mekan ol. Mekansız la mekan illa gönüldür. Bu ay gün dahi encüm ne varsa, olara matlayı mecra gönüldür. Harim-i Kâbe kavseyn-ü ev etna, ne kim varsa hulusiyya gönüldür.

nefsimiz ona günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İnsanlarda ayıptan başka hiçbir şeyi görmeyene ayıplar olsun. Gayb aleminden gelen temiz ruh, aynı yerden gelen kardeşlerde nasıl olur da ayıp görür? Birisinde yüzlerce faziletle beraber bir de ayıp bulunsa, o ayıp armudun sapı, üzümün çöpü gibi kınanmaz bir ayıptır. Terazide her ikisini de beraber tartarlar. Çünkü sapla yahut çöple meyve, bedenle can gibi birbirleriyle uyuşmuşlar, birbirlerinden hoşlanmaktadırlar.

Hazreti Peygamber'in ibadet hayatında oruç ibadetinin özel bir yeri vardı. Allah Resulü henüz orucun farz kılınmadığı zamanlarda Mekke'deyken Muharrem ayının 10. günündeki Aşura orucunu tutardı. Cahiliyede Kureyş kabilesi de bu orucu tutardı. Resulullah Medine'ye hicret ettiğinde Aşura orucu tutmuş, hatta Medine'de Yahudilerin Musa peygambere uyarak oruç tuttuklarını öğrenince, "Biz Musa'ya uyma konusunda daha fazla hak sahibiyiz ve ona daha yakınız" diyerek Müslümanların Aşura günü oruç tutmalarını emretmişti. Ancak hicretin 2. yılında Ramazan orucunun farz kılınmasından sonra Aşura orucunu tutmak insanların arzusuna bırakıldı. Hazreti Peygamber hayatı boyunca 9 Ramazan'ı oruçlu geçirmişti. Ramazan'ın her gecesi Cebrail aleyhisselam Resulullah'a gelir, Peygamberimiz de o zamana kadar inmiş ayetleri okuyarak Kur'an'ı ona arz ederdi. Mukabele geleneğimiz işte bu arz hadisesine dayanır. Allah Resulü sonraki zamanlarda teravih adını alacak nafile namazlarla Ramazan gecelerini ihya eder, Kadir gecesi olma ihtimali olan geceleri özellikle ibadet ederek geçirir, ailesini de buna teşvik ederdi. Bir defasında Ramazan'ın sonlarına doğru iftar yapmadan iki günün orucunu birleştirmiş, yani visal orucu tutmuştu. Bazı sahabilerin de böyle yaptıklarını görünce bu durumun sadece kendisine has olduğunu bildirdi. Peygamberimiz Ramazan'ın son 10 gününde mescitte itikafa girer ve ibadetle meşgul olurdu. Bir Ramazan hariç bütün Ramazanlarda itikafa devam etmiş, her yıl 10 gün süren itikafı vefat edeceği yıl 20 gün sürmüştü. O yıl Ramazan'da Cebrail'e Kur'an-ı Kerim'i 2 defa arz etmişti. Resul-i Ekrem Ramazan ayında verilen sadakanın daha üstün olduğunu söyler, kendisi de bu ayda cömertliğinin zirvesinde olurdu. Allah Resulü farz olan Ramazan orucundan başka nafile olarak Muharrem, Aşura, Şaban ve Recep aylarında oruç tutmaya özen gösterirdi. Ancak o Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirmemiştir. Allah Resulü'nün bir ayı tamamıyla oruçlu geçirdiğine dair rivayetleri de ayın çoğu olarak anlamak daha isabetlidir. Peygamberimiz ayrıca Şevval ayının 6 gününde kameri ayların Eyyam-ı Biz denilen 13, 14 ve 15. günlerinde ve Zilhicce ayının 9 gününde oruç tutardı. Ancak muhtemelen sıkıntıya ve halsizliğe sebep olabileceği için Zilhicce'nin 9. gününde Arafat'ta oruç tutmamıştı. Resul-i Ekrem oruç tutmak için çoğu zaman pazartesi ve perşembe günlerine öncelik verirdi. Bazen de bir ayın cumartesi, pazar ve pazartesi günlerini, diğer ayda salı, çarşamba ve perşembe günlerini oruçla geçirirdi. Pazartesi günü oruç tutmasının nedenini açıklarken, "Ben o gün doğdum ve bana vahiy ilk defa o gün indirildi" buyurmuştur. Allah Resulü'nün Medine'ye hicretinden sonra farz kılınan ibadetlerden biri de zekattı. Yüce Allah zekatı daha önceki pek çok peygambere de emretmişti. Zekatla ilgili temel hükümleri bizzat Rabbimiz koymuşsa da Allah Resulü hem aldığı vahyi hem de içinde bulunduğu toplumun sosyal ve ekonomik durumunu dikkate alarak zekatla ilgili düzenlemelerde bulunmuştu. Müminlere zekatın kimlere verileceğini, zekata tabi olan malları, zekatın şartlarını, miktarını ve zekat verme adabını sevgili peygamberimiz öğretmişti. İnananları zekat vermeye teşvik etmiş, zekat vermeyenleri de çeşitli vesilelerle uyarmıştı. Öte yandan Yüce Allah tarafından ganimetlerin 5'te biri Allah Resulü'nün şahsına ve yakınlarına tahsis edilmişti. Ancak ahlaki, siyasi ve dini duyarlılıklar sebebiyle Resul-i Ekrem'in ne kendisi ne de ailesi asla zekat ve sadaka almamış ve yememişlerdir. Medine'ye hicretin 9. senesinde Yüce Allah, yoluna gücü yetenlerin o evi hac etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır ayetiyle Müslümanlara hacı farz kılmıştı. O sene Müslümanların müşriklerle ilişkileri iyi olmadığı için, ilk sene kendisi haca gitmeyen Allah Resulü, ertesi yıl ashabıyla birlikte hac ibadetini eda etmişti. Ancak onun hicretten sonraki bu ilk haccı, aynı zamanda son haccı olacak, veda haccından 3 ay sonra en yüce dostum dediği Rabbine kavuşacaktı. Allah Resulü 4 defada umre yapmıştı. Bunlardan hacıyla beraber yaptığı umresi hariç diğerlerini hep Zilkade ayında ifa etmişti.

Bu umreler, Hudeybiye'den dönüşteki umresi, ertesi yıl yaptığı umre, Huneyn ganimetlerini dağıttığı yer olan Cirane'de yaptığı umre ve Veda Hacı ile beraber yaptığı umredir. Hazreti İbrahim'den kalma bir sünnet ve ibadet olarak kurbanın da Allah Resulü için ayrı bir önemi vardı. Resulullah kurban kesmek istediği zaman semiz, çift boynuzlu ve alaca iki koç alır, bunlardan birisini Allah'ın birliğine ve kendisinin peygamberliğine şehadet eden ümmeti adına, diğerini de kendisi ve ailesi adına keserdi. İnsanları kesim işinin güzelce yapılması ve hayvana eziyet edilmemesi konusunda uyarır, bizzat kendisi de iyi kesmesi için bıçağını bilettirirdi. Peygamber Efendimiz bayram namazlarını musalla olarak adlandırılan açık ve geniş bir alanda eda eder, önce bayram namazını kılar ardından bayram hutbesini irad ederdi. Allah Resulü'nün ibadet hayatında hem pek çok ibadetin vazgeçilmez bir parçası hem de bizzat bir ibadet olan Kur'an okumak büyük bir öneme sahipti. Bu kutlu kitap ona indirilmişti ve o da bütün hayatını Kur'an okuyup ona uygun bir yaşam sürmeye adamıştı. Kur'an Allah Resulü'nün en büyük mucizesiydi. Allah Resulü her gün düzenli olarak Kur'an'dan bir bölüm hizb okur, mümkün olduğunca bunu bırakmazdı. Okumak için uygun bir zaman ve mekan beklemez, her vesileyle Kur'an okurdu. Kur'an okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey ona engel olmazdı. Kur'an okurken uzun okunması gereken harfleri güzelce uzatır, her bir ayetin sonunda ara verir, tane tane ve açık bir şekilde okurdu. Onu Kur'an okurken dinleyenler, sesine ve okuyuşuna hayran olurlardı. Allah Resulü, Kur'an'ı başkalarından dinlemeyi de çok severdi. Bazen dinlediği ayetlerin etkisiyle gözyaşlarını tutamazdı. Kulluk bilinci en yüksek düzeyde insan olan Allah Resulü'nün ibadet hayatında unutmak, yanılmak, güç yetirememek gibi insani haller de vardı. Bir savaş dönüşünde yorgunluk yüzünden ashabıyla birlikte uyuyakaldıkları için sabah namazına kalkamamış, bir defasında da namazda okuduğu ayetleri karıştırmıştı. Bir keresinde namaz rekatlarının sayısında yanılmış, bir namaz esnasında da öksürüğe dayanamayıp kıraatini yarıda keserek rükûa gitmişti. Onun ibadet hayatı bütün bu insani halleriyle uygulanabilir ve örnek alınabilir bir mahiyete sahipti. Bu yüzden onun peygamber sıfatına bakıp "O kim, biz kim?" diyerek ümitsizliğe kapılanlara ibadet mantığını anlatarak kendisini örnek almalarının yeterli olacağını söylemişti. Bu konuda fakih sahabi Abdullah bin Mesud'un sözü çok anlamlıdır. Sünnete göre hareket edip itidal üzere olmak, sünnet olmayan bid'at hususlarda çokça çaba göstermekten daha hayırlıdır. Hazreti Peygamber'in bütün ibadetleri esnasında elden bırakmadığı ana ilkeler vardı. Bunların başında ihlas ve samimiyet geliyordu. Buna göre ibadetler sadece Yüce Allah için yapılır ve karşılığı ondan beklenir. İbadetlerini ifa ederken Allah'ı görüyormuşçasına eda eden ihlas sahibi kimseler için Peygamberimizin müjdesi pek büyüktür. Kim Allah'a tam bir ihlasla ve ortak koşmadan kulluk eder, namazını kılar ve zekatını verirse, bu dünyadan ayrılırken Allah'ın rızasını kazanmış olarak vefat eder. İhlas aynı zamanda sahibini derin bir huşu ve haşyet duygusuna sevk eder. Hazreti Peygamber'i namaz kılarken gören Abdullah bin Şuhir, onun huşuğunu şöyle anlatmıştır. Allah Resulü'nü namaz kılarken gördüm. Ağlamaktan dolayı göğsünden değirmen sesi gibi hırıltı geliyordu. Bu durum bir başka rivayette şöyle ifade edilmektedir. Allah Resulü namazdayken göğsünden kaynayan bir tencerenin fokurtusunu andıran bir ağlama sesi geliyordu. Namaz vesilesiyle Rabbinin huzuruna çıkmak Allah Resulüne bütün kederlerini unutturuyordu. Belki de bu yüzden sıkıntılı bir işle karşılaşınca namaz kılar, kalbini sıkıntı kapladığında da günde 100 defa istiğfar ederek Rabbinden bağışlanma dilerdi. Allah Resulü'nün gündelik hayatında en çok yer alan ibadetlerden biri de zikir ve dua idi. Eşi Hazreti Ayşe'nin de belirttiği üzere o her zaman Allah'ı zikrederdi. Günlük hayatta zikir için her fırsatı değerlendirir, elbisesini giyerken, devesine binerken, bir yokuş inişinde veya çıkışında,
yatağına yatarken ve uykudan kalkarken, tuvalet ihtiyacını gidermeden önce ve giderdikten sonra, evden dışarıya adım atarken, kısacası her durumda dua eder, Allah'ı anardı. Zikir gün boyunca onun dilinde, gönlünde ve zihnindeydi. Yemeğe başlarken mutlaka besmele çeker, sonunda da hamd ve senada bulunup şükrederdi. Gece Allah'ı zikrederek yatar, yine Allah'ı zikrederek kalkardı. Peygamber Efendimiz her vesileyle dua eder, ashabına da sizden biriniz her ihtiyacını Allah'tan istesin. Hatta kopan ayakkabı bağını bile buyurarak onları duaya teşvik ederdi. Dua edeceği zaman önce kendisinden başlar fakat duasının kapsamını geniş tutardı. Çoğunlukla da Rabbimiz bize dünyada güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua ederdi. Namazlarını kıldıktan sonra da dua ederdi. Selam verdikten sonra genellikle 3 kez istiğfar eder, ardından Allah'ım sen selamsın, selamet de sendendir, ey celal ve ikram sahibi, sen mübareksin duasını okurdu. Allah Resulü insanlara ibadetlerinde aşırılıktan sakınmalarını, itidal üzere olmalarını ve devamlılığı tavsiye eder, kendisi de ibadetlerini böyle eda ederdi. Ayrıca 2 şey arasında seçim yapacağı zaman günah olmadığı sürece onlardan kolay olanını seçerdi. İnsanlara ibadetlerin azimet yönlerini öğrettiği gibi ruhsatlarını da öğretir, yolculuk ve hastalık gibi zaruret hallerinde bizzat kendisi de bu ruhsatlardan yararlanarak ibadetini hafif tutardı. Hazreti Peygamber'in bilhassa teheccüd gibi nafile ibadetlerinin temelinde şükreden bir kul olabilmek düşüncesi ve gayreti yatmaktaydı. Onun bunca ibadetini ifa etmesi, zorunda olduğu için ya da günahlarının bağışlanmasından dolayı değil, sadece Rabbine şükredebilmek içindi. Ne kadar ilginçtir ki kendisini şükreden bir kul olmaya adayan Allah Resulü'nün ibadet hayatını öğrenenlerden kimileri onun ibadetini azımsamışlar, sonra da kendilerini bütünüyle ibadete vermeyi düşünmüşlerdi. Resul-i Ekrem ise kendisi bir peygamber olduğu halde günlük hayatın ihtiyaç ve gerçeklerinden kopmadan ibadet ettiğini, kendi yolunun da bu olduğunu söyleyerek uyarmıştı onları. Hazreti Peygamber hayatı boyunca tüm anlamlı davranış ve sözlerini ubudiyet, yani kulluk bilinciyle yapmıştı. Bu yüzden sadece namaz, oruç, hac ve zekat gibi belirli ibadetleri değil, Allah'a, insanlara ve topluma karşı sadakat içeren bütün davranışları ibadet kapsamında değerlendirmişti. Allah Resulü'nün dilinde yoldan geçişe engel olan bir taşı kaldırmak, bir kimseye bineğine binerken yardım etmek, namaza giderken atılan her adım, güzel söz, sadakadır. Güler yüzlü olmak, iyiliği emredip kötülüklerden sakındırmak, kaybolan kimseye yol göstermek, yabancıya yol göstermek hepsi birer sadakadır. Kısacası ibadet bilinci ve Allah'ın rızası ile yapılan bütün iyi ve uygun davranışlar sadaka hükmündedir. Günlük hayatın bitmek bilmeyen meşguliyetleri arasında Yüce Allah'ın övgüsüne mazhar olmak için ne ticaretin ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı erlerden olmak isteyenler, Peygamberimizin her namazın sonunda okunmasını tavsiye ettiği şu duayı dillerinden eksik etmemeliler. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et.''

önce. Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

geçmişle gelecek arasında sadece bir konak vardır. Bir konaklık hayat için bu kadar gürültü patırtı etmeye değer mi?

Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Sıdkımın imanı sensin ya Muhammed Mustafa. Kalbimi ihya eden seb'al mesani sırrıdır. Arif'in mihmanı sensin ya Muhammed Mustafa. Gün gibi aşikar geldin cihana ey afitap. Sen Kerim'in rahmetisin ya Muhammed Mustafa. Bir nişanu la mekan sırrında gördüm zatını. Cüntü kenzin mazharısın ya Muhammed Mustafa. Vahibin zikri budur, okur cemalin vasfını. Cümlenin sensin delili ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Vahip Ümmi.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.''

Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj aktardığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün 15. cüzdeyiz. Beşinci cüzün teması, bir mümin bulunduğu coğrafyada dinini yaşamak ve onu tebliğ etmek için uğraşır.

gelebilecek her türlü sıkıntıya katlanır. Ancak bu zorluklar dayanılamayacak hale gelirse başka bir bölgede dinini yaşamak için hicret edebilir. Hicret, o mümine ve topluluğa taze kan demektir. Çünkü Allah için hicret edenler her zaman başarılı olurlar. 15. cüzde İsra suresinin tamamı ve Kehf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. 15. cüzdeki 3 mesajın ilki Allah'ın desteği. Tebliğe devam eden ve sıkıntılara sabredenlere Allah yardım eder. Allah onları destekler. İsra suresinde Allah'ın sonsuz gücü anlatılmaktadır. Ayrıca İsra, yani gece yolculuğu mucizesiyle İslam'ın önceki peygamberlere gönderilen ilahi dinlerin devamı ve sonuncusu olduğu mesajı verilmektedir. İslam aslında Hazreti Adem'le başlayan bir süreçtir. O dönemde Mekke'de inşa edilen Kabe, yeryüzünün ilk mabedidir. Daha sonra Kudüs'te Mescid-i Aksa inşa edilmiştir. Son peygamberin gelişiyle İslam yeniden yeryüzüne Mekke'den yayılmıştır. Bu açıdan Mescid-i Haram, yani Kabe ile Mescid-i Aksa arasında bir bağ bulunmamaktadır. Surede İsra olayından sonra Hazreti Musa dönemine geçilir. Çünkü o dönem tarihin önemli kırılma noktalarından birisidir. Ve Hazreti Musa'ya gönderilen 10 emrin büyük bir bölümü bu surede adeta yeniden emredilir. Allah'a şirk koşmayacaksın, öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın ve diğerleri. ...15. cüzden mesajları aktarmaya devam ediyoruz. İkinci mesaj ise Allah için hicret. Allah'ın dinini tebliğ ederken yaşanılan sıkıntılara sabredilemezse hicret edilebilir. Surenin ikinci bölümünde Hazreti Adem'in yeryüzüne inişi ve şeytanın yeryüzündeki tuzakları anlatılıp ardından hicret duası zikredilir. Bununla sanki bir yıl sonra olan hicrete bir hazırlık ve asıl imtihanın hicretten sonra başlayacağına dair bir mesaj verilmektedir. Surenin son tarafındaysa Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara önemli uyarılar bulunulmakta ve özellikle İsrailoğullarının bir araya geldikten sonra yeryüzünde çıkaracakları ikinci büyük fitneye karşı hazırlıklı olma uyarısı yapılmaktadır. 15. cüzdeki üçüncü mesajla programımızı sonlandıracağız. Hicretle başarılı olmak. Evet, üçüncü mesaj, hicretle başarılı olmak. Ayrıca 15. cüzde Kehf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Surenin başında bir grup inanmış gencin hicreti anlatılır. Sığındıkları mağarada kaderin tecellisiyle 309 sene uyutulurlar, sonra uyanırlar. Uyandıkları yüzyılda ahiret ve dirilişe imanda bir zayıflık olsa gerek ki insanlara böyle bir diriliş örneği gösterilir. 309 sene sonra bu gençler yeniden yeryüzüne gelirler. Bu surede de Müslümanları hicrete hazırlama ve onlara moral verme söz konusudur. Allah için hicret edenlerin başarılı olacakları vurgulanır. Sonra Hazreti Musa ve Hızır olayıyla şer gibi görünen hadiselerin hayırla sonuçlanabileceği ve biraz sabredilmesi gerektiği ifade edilir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'ın temel konularından bugün 15. cüzden 3 mesaj aktardık. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Beşinci cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: خير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم.
1: İsra Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Musa'ya kitabı verdik ve benden başkasına güvenip dayanmayın diyerek o kitabı İsrailoğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh'la birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilesiniz ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta İsrailoğullarına şöyle bildirmiştik. Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak, çok böbürleneceksiniz. Bu iki fesattan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşıp köşe bucak her tarafı aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Bir zaman sonra onlara karşı size tekrar üstünlük verdik, servet ve oğullarla gücünüzü artırdık. Adamlarınızın sayısını daha da çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz, kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz, yine kendinize edersiniz. Nihayet ikinci cezalandırma vakti gelince, düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik. Umulur ki Rabbiniz size acır. Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz, biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemi kafirler için ebedi bir ceza yeri yaptık. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan, şerre de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlarsa orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstehak olur. Biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Kim bu geçici dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyleri veririz. Sonra da onu cehenneme göndeririz. Oraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa, işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir. Hepsine, bunlara da ötekilere de Rabbinin ihsanından kesintisiz veririz. Rabbinin ihsanı sınırlı değildir. Baksana biz insanların kimini kiminden nasıl farklı kılmışızdır. Elbette ahiretteki dereceler ve farklılıklar daha büyük olacaktır. Allah'tan başka ilah tanımayın.

şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Eğer sen kendin dahi Rabbinden umduğun bir lütfu beklemek durumunda ihtiyaç içinde olduğun için onlara ilgi gösteremiyorsan, hiç değilse kendilerine rahatlatıcı bir söz söyle. Eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. Rabbin rızkı dilediğine bol bol verir de kısar da. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, onları görmektedir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bir kimse haksızlıkla öldürülürse velisine yetki verdik. Ancak o da öldürme hususunda sınırı aşmasın. Çünkü o yeterince yardıma mazhar olmuştur. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına onun yararına olmadıkça el sürmeyin. Ahde vefa gösterin. Çünkü ahit sorumluluk doğurur. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha iyidir hem de sonucu daha güzeldir. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. Bütün bunların kötülüğü Rabbinin katında istenmeyen şeyler olmasıdır. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size verdi de kendisi meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten siz çok ağır bir söz söylüyorsunuz. İyice düşünmeleri için bu Kur'an'da ayrıntılı açıklamalar yaptık. Ama bu sadece onların haktan uzaklaşmalarını artırıyor. De ki, eğer söyledikleri gibi Allah'tan başka ilahlar olsaydı, onlar da arşın sahibine yakınlaşmak için yollar ararlardı. Allah onların söylediği şeylerden münezzehtir. Çok çok yücedir. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına gizli bir perde çekeriz. Ayrıca onu anlamamaları için kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir tıkaç koyarız. Sen Rabbinin Kur'an'daki ismini tek başına andığında canları sıkılmış olarak arkalarını dönüp giderler. Biz onların seni dinlerken neye kulak verdiklerini, kendi aralarında fısıldaşırken de o zalimlerin "Siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz" dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak işte senin hakkında ne türlü benzetmeler yapıyorlar. Böylece yoldan saptılar. Bir daha da doğru yolu bulamıyorlar. Dediler ki, biz bir kemik yığını haline gelmiş, ufalanmışken yepyeni bir yaratmayla dirilecekmişiz, öyle mi? De ki, ister taş olun, ister demir. İsterse canlanmasını aklınızın almadığı herhangi bir yaratık. Bu defada bizi tekrar hayata kim döndürecek diyecekler. Sizi birinci defa yaratan de. Sonunda onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve ne zamanmış o diye soracaklar. De ki yakın olduğunu sanıyorum. O gün Allah sizi çağıracak ve siz dünyada çok az kaldığınız zannı içinde ona hamd ederek çağrısına uyacaksınız. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik.
göklerde ve yerde olanları en iyi bilen senin Rabbindir.

Doğrusu biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, Allah'ı bırakıp da ilah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ama onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilir ne de ferahlığa çevirebilirler. Bu insanların yalvardıkları o varlıkların Allah'a en yakın olanları bile Rablerine daha yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı gerçekten sakınılması gereken bir azaptır. Günaha batmış ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız. Bu kitapta yazılıdır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere olağanüstü özelliklere sahip deveyi vermiştik. Ama inanmayıp ona kötülük yaptılar. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş ağacı sadece insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkutan uyarılarda bulunuruz. Fakat bu onların taşkınlıklarını iyice artırmaktan başka bir şey sağlamaz. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında hepsi secde ettiler. İblis, ben çamurdan yarattığın kimseye secde eder miyim dedi ve ekledi. Şu benden üstün kıldığına bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan, az bir kısmı dışında onun neslini peşime takacağım. Allah şöyle buyurdu. Git, onlardan kim sana uyarsa, cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennem olacaktır. Hadi onlardan gücünün yettiklerini sesinle telkinde bulunarak çağrınla ayart. Süvarilerinle, yayalarınla onlara karşı ordu topla. Mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatte bulun. Zaten şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şurası muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun olmayacaktır. Güvenip dayanmak için Rabbin yeter. Lütfuna nail olasınız diye denizde gemileri sizin için yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu O size çok merhametlidir. Denizde bir tehlikeyle yüz yüze geldiğinizde Allah'tan başka bütün yardıma çağırdıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığındaysa yüz çevirirsiniz. İnsanoğlu çok nankördür. Peki onun sizi karada yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Yahut sizi bir defa daha denize döndürüp üzerinize bir kasırga göndererek inkar etmeniz sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? O zaman bize karşı size arka çıkacak birini de bulamazsınız. Andolsun biz Ademoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde kimlerin amel defterleri sağından verilirse, İşte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur.
bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Gündüzün güneşin gün ortasına aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et. Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerinse sadece ziyanını artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir ve size pek az bilgi verilmiştir. Gerçek şu ki biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Bundan sonra da sen bize karşı güvenip dayanacağın birini bulamazsın. Rabbinden bir rahmet gelmiş, o başka. Onun sana ihsanı çok büyük olmuştur. De ki, yemin ederim bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Muhakkak ki biz bu Kur'an'da insanlara gerçekleri anlatmak için her türlü misali denedik. Yine de insanların çoğu inkarcılıkta direndikçe direndiler. Dediler ki, sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı, içlerinden de çağal çağal nehirler akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Veya altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece oraya çıktığına da asla inanmayacağız. De ki, Rabbimi tenzih ederim, ben sadece bir beşer peygamberim. Kendilerine kurtuluş rehberi vahiy geldiğinde insanların inanmalarını ancak Allah peygamber olarak bir beşer mi gönderdi şeklindeki itirazları engellemiştir. De ki, yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı, elbette onlara da peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik. Yine de ki, benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah kafidir. O kullarını çok iyi bilip görmektedir. Allah kime hidayet verirse, doğru yolu bulan işte O'dur. Kimi de hidayetten uzaklaştırırsa, artık böylelerine Allah'tan başka destekçiler bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzü koyun süründürerek toplarız. Onların varıp kalacağı yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça yakıcı alevlerini çoğaltarak azaplarını sürdürürüz. Cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve demişlerdi ki, bizler bir kemik yığını ve un ufak olmuşken yepyeni bir yaratmayla dirilecekmişiz, öyle mi? Düşünmediler mi ki gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, kendilerinin benzerlerini de yeniden yaratmaya kadirdir. Allah onlar için bir vade takdir etti. Bunda kuşku yoktur. Ama zalimler inkarcılıktan başkasını kabullenmediler. De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu çok eli sıkıdır. Andolsun biz Musa'ya açık seçik 9 ayet verdik. Hadi İsrailoğullarına sor. Musa onlara geldiğinde Firavun ona, ey Musa demişti, senin büyülenmiş olduğunu düşünüyorum. Musa şöyle dedi, çok iyi biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere
ancak gökyüzünde

göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun, ben de öyle düşünüyorum ki, hakikaten senin işin bitik. Derken Firavun onların ülkedeki varlığına son vermek istedi. Bu yüzden biz onu ve yanındakileri hepsini denizde boğduk. Arkasından da İsrailoğullarına, yurdunuzda oturun, ahiret vakti gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik. Biz Kur'an'ı sadece gerçeğin bilgisi olarak indirdik. O da sana yalnız gerçeği söyleyerek geldi. Seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz onu insanlara aralıklarla okuyasın diye okumaya elverişli bölümlere ayırdık. Peyderpey indirdik. De ki, siz ona inanın veya inanmayın, şu bir gerçektir ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere Hakk'ın kelamı okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Ve Rabbimizi tesbih ederiz, Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir derler. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an onların saygısını artırır. De ki, ister Allah diyerek, ister Rahman diyerek yakarın, hangisiyle yakarırsanız olur. Çünkü bütün güzel isimler ona mahsustur. Namazında, niyazında sesini fazla yükseltme, fazla da kısma. İkisinin arasında bir yol tut. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. Kehf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki insanları kendi tarafından gelecek çetin bir azapla uyarmak, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlerin içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafata, cennete erişeceklerini müjdelemek için kuluna sağlam ve kusursuz kitabı indirmiş, onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir. Bir de Allah evlat edindi diyenleri uyarmak için. Bu konuda ne onların ne de atalarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar çirkin, yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Durum böyleyken bu son kitaba inanmazlarsa, arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Biz kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen bizim ayetlerimizden olan Ashab-ı Kehf ve Rakim'i mi şaşırtıcı buldun? O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Bunun üzerine biz de onları o mağarada yıllarca derin bir uykuya daldırdık. Sonra da iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edip değerlendireceğini ortaya koyalım diye onları uyandırdık. Biz sana onların başından geçenleri gerçeğe uygun olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların doğru yolda yürüyüşlerine katkıda bulunduk. Haksızların karşısında ayağa kalkıp şöyle derken onların yüreklerini güçlendirdik. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah deyip yakarmayız. Yoksa kesinlikle yanlış bir şeyi dillendirmiş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Madem ki siz onlardan ve Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmeti yaysın, işinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın. Mağaraya sığındılar. Orada baksan güneşin doğduğu zaman mağaranın sağına vurduğunu, batarken de onlara dokunmadan sol taraftan geçip gittiğini görürsün. Onlarsa mağaranın ortasındalar. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse, işte o doğruyu bulmuştur. Kimi de hidayetten mahrum ederse,
artık onu doğruya yöneltecek bir rehber bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer o insanları görseydin dönüp kaçardın ve gördüklerin yüzünden içini korku kaplardı. İşte böyle uyuttuğumuz gibi onları uyandırdık da birbirlerine sormaya başladılar. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Diğerleri bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler ve eklediler. Kaldığınız müddeti Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Hangisinin yiyeceği daha temizse size ondan erzak getirsin. Ayrıca çok dikkatli davransın da sakın varlığınızı kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar eğer sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler ya da kendi dinlerine döndürürler. İşte o zaman ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Böylece kıssayı anlatarak insanları onlardan haberdar etti ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Bir zaman insanlar aralarında Ashab-ı Kehf'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki, üzerlerine bir bina yapın, Rableri onları daha iyi bilir. Onların yöneticileri ise, bizler kesinlikle onların yanı başına bir mabet yapacağız dediler. Sonra gelenler, bilmedikleri konuda karanlığa taş atar gibi tahminler yürüterek, onlar üç kişidir, dördüncüleri de köpekleridir diyecekler. Beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir diyecekler. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yılda ilave ettiler. De ki, ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi ona aittir. O öyle bir duyar, öyle bir görür ki, onların Allah'tan başka bir yöneticisi yoktur. O kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenlerle olmak için elinden gelen çabayı göster. Dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onlardan çevirme. Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Ve de ki gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimler için alevleri kendilerine çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. Susuzluktan imdat dileyecek olsalar buna erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir suyla cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir barınak. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. İşte onlara altlarından ırmaklar akan Adin cennetleri vardır. Onlar orada altın bileziklerle bezenecekler. İnce ve kalın ipekli yeşil elbiseler giyecekler. Orada tahtların üzerine kurulacaklardır. Ne güzel bir karşılık, ne güzel bir konak. Onlara misal olarak şu iki adamı anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekin bitirmiştik. Bağların ikisi de yemişlerini verip hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. İki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Böylece adamın bol ürünü oluyordu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi. Benim malım seninkinden daha çok. İnsan sayısı olarak da daha güçlüyüm. Böyle bir böbürlenme içinde kendine kötülük ederek bağına girdi ve şöyle dedi. Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam.
Kıyametin kopu

olacağını da sanmıyorum. Rabbimin huzuruna götürülsem bile hiç şüphem yok ki orada bunun yerine daha iyisini bulurum. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona hitaben, "Yoksa sen," dedi, "seni topraktan, sonra nutfeden yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'a da mı inanmıyorsun? Halbuki o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde, maşallah, güç yalnız Allah'ındır deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan, ben de Rabbimin senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir. Yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu aramaya bile gücün yetmez. Çok geçmeden adamın ürünleri felaketlerle kuşatıldı. Sahibi çardakları yere çökmüş haldeki bağı uğruna yaptığı masraflardan ötürü çırpınmaya başladı. Ah diyordu, keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmamış olsaydım. Ona Allah'tan başka yardım edecek yandaşları da yoktu. Kendisi de bu felakete engel olamadı. İşte burada yardım ve dostluk hak olan Allah'a mahsustur. Mükafatı en iyi olan O, en güzel akıbeti veren yine O'dur. Onlara dünya hayatına dair şu örneği de ver. O gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sayesinde yerdeki bitkiler gelişip birbirine karışır. Sonra da bu bitkiler rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah her şeye muktedirdir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Bir gün dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü dümdüz göreceksin. Hiçbirini geride bırakmaksızın onları da mahşerde toplarız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara, andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih. Ben onlara ne göklerin ve yerin yaratılışını ne de bizzat kendilerinin yaratılışını gösterdim. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim. Unutma ki bir gün Allah benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın buyuracak. Onları çağıracaklar fakat kendilerine cevap veremeyecekler. Çünkü biz aralarına aşılamaz bir uçurum koyduk. Suçlular ateşi görür görmez kendilerinin orayı boylayacaklarını iyice anlayacaklar. Fakat ondan kurtuluş yolu bulamayacaklar. Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır. Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret talep etmekten alıkoyan şey sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut ahiret azabının göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. Biz rasulleri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlarsa batıla dayanarak hakkı ortadan kaldırmak için mücadele verirler. Onlar ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya almışlardır. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden ve kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Biz onların kalplerine bu uyarıyı algılamalarına engel olan bir örtü koyduk. Kulaklarına da sağırlık verdik.
sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete eremeyecekler. Senin Rabbin hep bağışlayıcıdır ve merhamet sahibidir. Şayet yaptıkları yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı, onlara azabı çarçabuk verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belli bir süre vardır ki, artık bundan öte kaçıp kurtulacakları bir sığınak bulamayacaklardır. İşte o beldeler ahalisi, zulme sapınca onları helak ettik. Helak etmek için de belli bir süre belirlemiştik. Bir vakit Musa genç adamına, ta iki denizin birleştiği yere varmadıkça, yahut bu yolda senelerce yürümedikçe durup dinlenmeyeceğim demişti. Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını yoklamayı unuttular. Balık denizde yolunu tutup gitmişti. Oradan uzaklaştıklarında Musa genç adama, "Yiyeceğimizi getir, gerçekten şu yolculuğumuz yüzünden yorgun düştük," dedi. Genç, "Gördün mü?" dedi. "O kayanın yanında konakladığımız zaman balığı unuttum. Onu sana söylemeyi bana unutturan şeytandan başkası değildir." Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. Musa, "İşte aradığımız buydu," dedi. Hemen izleri üzere geri döndüler. Derken kollarımızdan birini buldular ki, ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik. Musa ona, "Senin öğrendiğin doğruya ulaştıran bilgiden bana da öğretmen için sana tabi olayım mı?" dedi. O kul, "Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin?" dedi. Musa, "İnşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin sözünden dışarı çıkmam." dedi. O da, "Eğer bana tabi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma." diye tembih etti. Bunun üzerine birlikte yürüdüler. Kıyıya ulaşıp gemiye bindikleri zaman o kul gemiyi deldi. Musa, "İçindekileri boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen çok kötü bir iş yaptın." dedi. Kul, "Ben sana sen benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi?" dedi. Musa, "Unuttuğum şeyden dolayı beni paylama ve işimizi çıkmaza sokma." dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir gence rastladıklarında o kul hemen onu öldürdü. Musa dedi ki, "Masum bir insanı bir cana karşılık olmaksızın katlettin ha, gerçekten sen fena bir şey yaptın." Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Hüsnü Hal.
1: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar. Heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş, delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış, gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 31 Ağustos 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 18 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 18 Ağustos 1442. Tarihte bugün İmam Buhari'nin vefatı 869. İkinci Abdülhamit Han tahta çıktı 1876. Darülfünun'a bağlı ilk tıp fakültesi Mektebi Mülkiye-i Tıbbiye açıldı 1900. Arka sayfa. Günün konusu. Kütüb-i Sitte muhaddisleri. Buhari. Buhari 20 Temmuz 1810'da Buhara'da doğdu. Babası İsmail hadis alimlerinden ders almıştı. Babası Buhari çocukken vefat etti ve babasının hadisle alakalı kitapları Buhari'ye kaldı. Buhari 10 yaşında hadis öğrenmeye başladı ve genç yaşta üstün hafızasıyla dikkat çekti. Hadis öğrenmek için geniş seyahatler gerçekleştirdi. Hac yolculuğu sonrası çeşitli ilim merkezlerinde Bağdat, Basra, Belh, Şam, Küfe, Medine, Mısır ve Nişabur gibi şehirlerde birçok alimden hadis tahsil etti. 1080'den fazla muhaddisten hadis yazdı ve 200 bin hadisi kaydettiğini belirtti. Binlerce hadisi ezberleyen Buhari'nin hafızası, Bağdat'ta yapılan bir imtihanda karıştırılmış 100 hadisin senet ve metinlerini doğru bir şekilde hatırlayarak hadis bilgisini kanıtladı. Sahih hadisleri bir araya getirmesi ve hadis ilmindeki otoritesiyle tanındı. Geniş hadis koleksiyonu ve bunu seyahatlerde yanında taşımasıyla ünlendi. Buhari birçok öğrenci yetiştirdi. En ünlü öğrencileri arasında da İmam Müslim ve Tirmizi yer aldı.

Bir ayet. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Müteali. Varlıklara mahsus her türlü noksanlıktan münezzeh, izzet ve şerefi en yüce. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığın kendisine muhtaç olduğu Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Şan, şeref, kuvvet ve kudret sahibi olmak anlamındaki âlâ, uluv kökünden türeyen müteali esması, izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olan anlamına gelir. Allah'ın müteali olması, kimsenin onun mahiyetini anlatamayacağı, hiç kimsenin ilim ve irfanının, varlığının bilgisine ulaşamayacağı kadar yüce olması demektir. Rabbimiz zatı, sıfatları ve fiilleriyle yaratılmışlara benzemez. Bu da yeryüzünde onun bir denge olmadığı anlamına gelir. Biz yaratılmışlara mahsus olan eş, evlat sahibi olma, ruhun içine sığdırıldığı vücuda organlara sahip olma gibi niteliklerden münezzehtir. Bu özellikler kısıtlayıcıdır. Varlıkları birbirine muhtaç kılar, sonludur, değişim ve başkalaşım gerektirir. Allah bütün bu hususların dışındadır. Peki Rabbimin bana benzememesi bütün yaratılmışlardan hem varlık özellikleri olarak hem de

0: izzet ve şeref olarak üstün olması benim iç dünyama nasıl yansır? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Şu anda burada bu programı dinliyor olman nedir sevgili dinleyici? Binlerce olasılık içinden gerçek olmuş bir olasılık değil mi? Şu anda burada olmak yerine bambaşka yerlerde olabilir, başka işlerle iştigal ediyor olabilirdin. Ama buradasın ve dinliyorsun. Binlerce olasılık arasından biri gerçek oldu şu an. Hayatın tamamı gerçeğe dönüşmüş olasılıklar bütünüdür aslında. İnsan sonsuz olasılıklar içinde yüzen bir varlıktır. O kadar ilginçtir ki sebebi hayatımız olan anne babamızın tanışmasından başlasak, bu dünyaya gelişimizde çocukken atlattığımız kazaları, yaşadıklarımızı düşünsek, bugüne kadar sağ salim gelebilmiş olmamız da milyarlarca olasılık içerisinden en iyi olanların ard arda gelmesi sayesindedir. Sonsuz olasılıklar içinden nasıl oldu da biz şu an aklı fikri olan sağlam birer insan olarak buradayız? Başka bir sürü şey olabilecekken hiçbiri olmadı ve biz hala yaşıyoruz. Geleceğe dair planlar yapıyoruz. Güvendiğimiz, bağ kurduğumuz kimseler var. Nasıl oldu bütün bunlar? İhtimaller arasından Rabbin bizim için seçtiklerinin ard arda gelmesi sayesinde. Hayatlarımız Allah'ın rahmeti gölgesinde gelişti, devam ediyor. Bu nimet değil de nedir? Rabbimiz nimetlerinin farkında olan kullarından eylesin bizi. İnsanın olasılıklar dünyasında yaşıyor olması aslında aynı zamanda hiçbir garantisinin olmadığı anlamına gelir. Bugün yerli yerinde olan hayatımızın yarın nasıl olacağını hangimiz biliyoruz? Hangimiz bir gece bizi sallayacak bir depremden sağlam çıkacağını iddia edebilir? Bir savaş, bir kıtlık, bir hastalık hangimizi kırıp geçirmez? Hangimiz sağ kalabiliriz? Yarın ne olacağımızı hiçbirimiz bilmiyoruz ve ona rağmen yaşamaya devam ediyoruz. Hep en iyi ihtimaller üzerinden hesaplıyoruz geleceği. Her şey tamam olacak ve Allah verdiği nimetleri üzerimizde devam ettirecekmiş gibi. Öyle ümit ediyoruz. Ümit etmezsek yaşayamayacağımızı biliyoruz çünkü. İnsan iyi hissettiği müddetçe ayakta kalabilir. İçten çürümeye başladığı anda yıkılır. Bizi ayakta tutan şey umuttur aslında. Rabbin bize merhamet edeceği umudu. Bizi ayakta tutan şey umut aslında. Rabbin bize merhamet edeceği umudu. Bizim için hep en iyiyi seçeceğine inanmak, merhametine güvenmek bizi ayakta tutuyor. Ama aslında hepimiz için her an her şey olabilir. Hiçbir zaman hiçbir şey olmayacak, varlığı olasılıklara bağlı olmayan tek bir varlık var, Rabbimiz. Allah bütün bu olasılıkların üzerinde varlığı hiçbir olasılıktan etkilenmeyecek kadar yüce. İşte Allah'ın müteali oluşu böyledir sevgili dinleyici. Onu güçlü kılan da, varlığını zedelemekten münezzeh kılan da budur. Ve hatta bizim ona sığınmamızı sağlayan da budur. İnsan her daim kendinden daha güçlü bir varlığa sığınma ihtiyacı hisseder. Güven duygusunu tatmin etmek ve yaşamaya devam edebilmek için. Bizdeki bu güven duygusu aslında Rabbimizin müteali olduğunu bilmekten gelir. Bunun adını koyamamış olabiliriz bugüne dek ama derinlerimizde hissettiğimiz o kudrettir işte. Allah'ın hiçbir zaman hiçbir varlığa muhtaç hale gelmeyeceğini bilmek, böyle bir ihtimalin olması ihtimalinin bile olmaması. Allah öyle bir Allah'tır ki muhtaç olmak bir yana isteyen varlık sayısı arttıkça ihsanı artandır. Vermekle tükenmeyen nimeti ve merhameti vermeye devam ettikçe de artar. Kimin neye ihtiyacı varsa ona o kadar verir. İradesine ve hikmetine göre ikram eder. Vermekle bitmeyecek bir hazine, olasılıkların üzerinde bir varlık, tükenmez bir kudret. insan başka kime sığınır ki? O halde bize düşen ne bu esmadan, bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Hazreti İbrahim'in yolculuğu gibi bir yolculuk benimkisi. O Rabbini ararken hep güçlü olan üzerinden gitti. En iyisini bulmayı diledi. Bir Rabbe inanacaksa insan tas tamam olmasını, bütün eksikliklerden münezzeh olmasını isterdi çünkü. İnsani bir ihtiyacın arkasından koştu. Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. İşte Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben öyle batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce de işte Rabbim dedi. Ay da batınca andolsun ki Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum dedi. Güneşi doğarken görünce de işte benim Rabbim bu daha büyük dedi. O da batınca kavmine dönüp ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım dedi. Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. İnsanın arayışı en iyiyi bulana kadar devam eder. Ben mükemmel Rabbi buldum. Benim Rabbim müteâlidir. İzzeti, şerefi bütün varlıklardan üstün, lekelenemez, zedelenemez. Kudreti azalmaz, eksilmez, yetersiz kalmaz. Alemin işleyişinde olabilecek bütün ihtimaller ondan uzaktır. İşte benim Rabbim budur ve ben böyle bir Rabbe kulluk etmekten erinmem. Bana yakışır bu kulluk. Eğer ben yaratılacak kadar kıymetliysem, kulluğum da benim kadar kıymetli. Boşa harcayamam, başkalarına kulluk edemem. Dilerim ki Rabbim kimseye eğmediğim şu başımı, kendisi önünde eğişimi kabul eder de beni katında kıymetli kılar. Aklımın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan münezzeh olan Ya Müteali, bana seni görecek bir kalp verdiğin için sana hamdım sonsuzdur. Sana kulluğumda ulaşabileceğim en mükemmel halime ulaşmadan canımı alma. Senden dilediğim en büyük nimet rahmetindir. Beni rahmetine layık eyle. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Hüsnü Hal. Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi, her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış, gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerine yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.
1: Reklam.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 31 Ağustos 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 18 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 18 Ağustos 1442. Tarihte bugün İmam Buhari'nin vefatı 869. İkinci Abdülhamit Han tahta çıktı 1876. Darülfünun'a bağlı ilk tıp fakültesi Mektebi Mülkiye-i Tıbbiye açıldı 1900. Arka sayfa. Günün konusu. Kütüb-i Sitte Muhaddisleri. Buhari. Buhari 20 Temmuz 1810'da Buhara'da doğdu. Babası İsmail hadis alimlerinden ders almıştı. Babası Buhari çocukken vefat etti ve babasının hadisle alakalı kitapları Buhari'ye kaldı. Buhari 10 yaşında hadis öğrenmeye başladı ve genç yaşta üstün hafızasıyla dikkat çekti. Hadis öğrenmek için geniş seyahatler gerçekleştirdi. Hac yolculuğu sonrası çeşitli ilim merkezlerinde Bağdat, Basra, Belh, Şam, Küfe, Medine, Mısır ve Nişabur gibi şehirlerde birçok alimden hadis tahsil etti. 1080'den fazla muhaddisten hadis yazdı ve 200 bin hadisi kaydettiğini belirtti. Binlerce hadisi ezberleyen Buhari'nin hafızası, Bağdat'ta yapılan bir imtihanda karıştırılmış 100 hadisin senet ve metinlerini doğru bir şekilde hatırlayarak hadis bilgisini kanıtladı. Sahih hadisleri bir araya getirmesi ve hadis ilmindeki otoritesiyle tanındı. Geniş hadis koleksiyonu ve bunu seyahatlerde yanında taşımasıyla ünlendi. Buhari birçok öğrenci yetiştirdi. En ünlü öğrencileri arasında da İmam Müslim ve Tirmizi yer aldı.

0: bir ayet. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Ahzab suresi 21. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı. Merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek haki derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-u Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbanki kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arzu semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, ye'si ile usatın ola ahvali perişan, destur-i şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim. Bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Ümmideyiz, ye'si ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma, desti red urup hasret ile duzaha yakma, rahmeyle aman ateşi hicranına yakma, ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Şeyh Galip,

0: nefsimiz ona günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Mana denizinden feyiz suyu alabilecek bir hale gelinceye kadar hoş ve olgun dostlardan gelen parıltı gereklidir. Gerçek feyze kavuşuncaya kadar sakın dostlardan ayrılma. Katre ince oluncaya kadar sedefi bırakma. Gözün, aklın, kulağın arınsın istiyorsan, gözünü kapayan, aklını örten, kulağını tıkayan tamah perdelerini yırt. Aynada tamah olsaydı, iki yüzlülükte bize benzerdi. Eğer terazide tamah olsaydı, tarttığı şeylerde gözü kalırdı. O zaman onların gerçek halini nasıl olur da olduğu gibi dost doğru söylerdi. Tamahı olan kişinin gönlü ve gözü nasıl olur da aydınlık olur? Onun gözünde mevki, altın tamahı gözde biten kıl gibi olur da ona hakikati göstermez. Ancak hak aşkıyla gönlü dolmuş, mest olmuş kişiler başkadır. Onlara defineler, hazineler versen hürriyetlerini satmazlar. Ama hırsından kendisinden geçmiş olan kişi yüzlerce hikaye dinler de yine kulağına bir söz girmez.
1: Reklam.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
4: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Seven...

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kız kardeşim haklıymış. Kimsenin şahit olmadığı şeyleri nereden bilebilirsiniz? Hem Hristiyanlıkla hem de benim inancımla ilgili söylediklerinizde isabet ettiniz. Bu ancak yüce yaratıcının bildirmesiyle olabilir. Siz Ruhul Kudüs'le desteklenmeseniz bunları bilemezdiniz. Bugüne kadar doğru yolda olduğumdan hiç şüphem olmamıştı. Teklifinizi kabul ediyorum. Dininize girmek istiyorum.
2: Adi bin Hatim böylece Müslüman oldu ve peygamberimizin ashabı arasına katıldı. Zavallı hayvanın aç bırakıldığını anlayan rahmet peygamberi, "Kim bu devenin sahibi? Bu deve kime ait?" diye seslendi.
3: "O benim devem ey Allah'ın Resulü. Bir emriniz mi var?"
2: Peygamberimiz ona döndü ve, "Sana verdiği şu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Bu hayvan bana senin onu hem aç bıraktığını hem de yorduğunu şikayet etti," dedi. Genç hayvanı ihmal ettiğini anlayıp derhal hatasını telafi etti. Canlı cansız her şeyin Rabbi olan Allah, yeryüzüne gönderdiği insanı diğer dilsiz kulları üzerine hakim kılmıştı. Bu görevi üstlenen insanın hayvanlara ve çevreye karşı sorumlulukları vardı.
0: 134. Bölüm.
2: Peygamberimizin Kureyşlilerle yaptığı Hudeybiye anlaşmasına göre Müslümanlarla ya da müşriklerle müttefik olmak isteyenler taraflarını belirlemişlerdi. Arap kabilelerinin büyük bir çoğunluğu İslam'ı benimsemişti. Bunlardan biri de Huza kabilesiydi. Mekke yakınlarında yaşayan bu kabile savaş durumunda 10 bin asker çıkarabilecek güçteydi. Mekke'ye yüzyıllar önce gelip yerleşmişlerdi. Huzaalılar başından beri İslamiyet'e ilgi duymuşlar, Müslüman olmadıkları dönemde bile Hazreti Muhammed'e ve arkadaşlarına

0: karşı ılımlı davranmışlardı. Hudeybiye anlaşmasının imzalandığı sıralarda Huza lideri de ortamı sakinleştirmek amacıyla oradaydı.
1: Beni dinleyin. Az önce Kureyş ile Muhammed arasında bir anlaşma imzalandı. Biliyorsunuz ben de Mekke temsilcileri arasında bulunuyordum. Bu anlaşmaya göre Arap kabileleri taraflarını belirleyecek. Kureyş'in yanında olmak isteyenlerle Muhammed'in yanında olmak isteyenler bunu açıkça söyleyecek. Bekiroğulları Kureyş tarafında olduklarını ilan ettiler.
2: Onların olduğu yerde biz yokuz. Ezeli düşmanlarımızla aynı safta olmayacağız herhalde.
3: Hem biz yıllar öncesinden Abdülmuttalip'le dostluk içinde olan insanlarız. Muhammed'den de bir kötülük görmedik.
2: Kureyş inatçı ve kibirlidir. Bir şeyi doğru olduğu için değil, kendileri istediği için yaparlar. Onların müttefiki olmak akıl kârı değil.
1: Ben de aynı kanaatteyim. Bizim yanımız Muhammed'in yanıdır. Bunu böyle ilan edeceğim.
4: Arkandayız.
3: Ne dersen sana destek olacağız.
0: Huza'nın bu desteği peygamberimizi çok memnun etmiş, kısa zaman sonra kendilerine bir mektup göndermişti.
5: Medine'den bir mektup var.
6: Resulullah'tan mı?
5: Müttefikimizden diyelim.
6: Hakikati ne zaman kabul edeceksin?
5: Şüphelerim var. Kalbimin bir tarafı onun peygamber olduğunu kabul etmek isterken diğer tarafı direniyor.
6: Şeytanın ayartmasına gelme.
5: Neyse, mektuba dönelim, bakalım ne demiş.
6: Ben de merak içindeyim.
5: Mektup şöyle başlıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın elçisi Muhammed'den Budeyl, Busr ve Amroğullarının ileri gelenlerine. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Ben sizden dolayı Allah'a hamd ederim. O Allah ki ondan başka tanrı yoktur. Sizinle olan akrabalığıma ve anlaşmamıza hiçbir gölge düşürmedim. Sizin tarafınızdan da bize hiçbir zarar ulaşmadı. Sizler Tihame ahalisi içinde en çok takdir edip beğendiğim ve akrabalık yönünden kendime en yakın bulduğum insanlarsınız. Sizlerden hac ve umre maksadı haricinde Mekke'de oturmamak şartıyla hicret edenlere kendim için tanıdığım hakkın aynısını tanımış bulunuyorum. Sizinle barış anlaşması yaptığımdan beri size asla endişe vermedim. Sizin de benden yana korkacağınız bir şey olmadı. Kendi aranızda da bir ihtilafa düşmediniz. İlave edeyim ki Alkame bin Ulase ile Havza'nın iki oğlu Müslüman olup hicret ettiler. Kendilerine bağlı bulunanlar için de bağlılık yemini ettiler. Sizden bana tabi olanlar için kendime tanımış olduğum hakkın aynısını tanıdığımı bildiririm. Helaller ve haramlar hepimizi aynı derecede bağlayıcıdır. Allah'a andolsun ki ben doğrudan başka bir şey söylemem. Allah sizi sevsin ve ömrünüzü uzun etsin. Sizlere selam olsun.
6: Ve aleyküm selam. Peygamberin duasını almak şu dünyada kaç kişiye nasip olur?
5: Haşim oğullarını oldum olası seversin.
6: Mert insanlardır. Sözlerinin eridirler. Şimdiye kadar bir yanlışlarına şahit olmadım. Niye sevmeyeyim?
5: Ne zamandır tanıyorsun onları?
6: Dur bir düşüneyim. 70 yıldır.
5: Oo.
6: Ya koca bir ömür eder değil mi? Ben bir delikanlıyken Abdülmuttalip'le tanışmıştım. Cesur ve hakikatli bir adamdı.
5: Peki Abdülmuttalip oğullarının Huzalılarla dostlukları neye dayanıyor?
6: Zamanında Abdülmuttalip'in amcası Nevfel onun bazı mallarına el koymuş. Abdülmuttalip de hakkını alamayınca Hazreçli akrabalarından yardım istemiş. Hazreçliler Mekke'ye anlaşmazlığı çözmek için geldiğinde bizimkiler Abdülmuttalip'e destek vermişler. Ondan sonra da Abdülmuttalip bu dostça tavrı unutmamış. Birlikleri güçlenmiş, kuvvetlenmiş. Abdülmuttalip'le Huzalılar aralarındaki dostluğu bir yazıyla belgeleyip Kabe'nin duvarına asmışlar. İki tarafında büyükleri çocuklarına sık sık bu anlaşmaya sadık kalmalarını tembihlerdi.
5: Evet, söylenenlerin bir kısmını hatırlıyorum. Biz onları bir güvence olarak görürdük. Onlar da bizi.
6: Ahde vefa önemli bir erdemdir.
5: Muhammed'i de ondan seviyorsun değil mi?
6: Aramızdaki dostluğun etkisi var, evet. Ama sadece ondan değil. Onun Allah'ın elçisi olduğuna inanıyorum. Sen akıllı bir adamsın ama bu konuda gözlerini kapatıyor, kulaklarını tıkıyorsun. O Allah'ın peygamberi. Bunu kabul et. Bak, kavminin neredeyse hepsi Müslüman oldu. Bu şereften mahrum olma.
5: Dedim ya, aklıma takılan birkaç şey var. Muhammed'le görüşüp konuşmam lazım.
6: Vakit kaybetme.
0: Bekiroğulları ile Huzalıların yıllardır süren düşmanlıkları Hudeybiye anlaşmasının ardından daha da alevlenmişti. Hudeybiye bir barış anlaşmasıydı. Buna göre Kureyş ahalisiyle Medine'deki Müslümanlar kendi taraftarlarıyla beraber 10 yıl güven içinde yaşayacaklardı. Savaşsız geçen bir seneden fazla bir zaman Bekiroğullarının harekete geçmesi için yeterli olmuştu. Madem ki iki tarafta birbirine söz vermişti, gece yapılacak ve nereden geldiği belli olmayan bir saldırının suçlusu aranmazdı. Bu düşüncelerle yola çıkan Bekiroğullarının lideri, Kureyşlilerden kendisine destek çıkan birkaç kişi de buldu. Kabe'yi ziyaret bahanesiyle geldiği Mekke'de gizli toplantılar yapmaya başladı.
4: Bekiroğullarının lideri Nevfel, seni buralarda ne kadar sık görür olduk. Beytullah'a ziyareti mi geldin yine?
7: Hem ziyaret hem ticaret.
4: Hayırlı işler peşindeymişsin diye duydum.
7: Öyle. Ben de seninle görüşecektim. Tasarladığım işlerde belki bana ortak olursun. He?
4: Neden olmasın? Gel şöyle bir oturup konuşalım. İçecek bir şeyler getirin bize. Serin olsun.
7: Kulağına gelenler neler, söyle bakalım.
4: Huzalılarla bir alışveriş yapacakmışsın.
7: Doğru. Karlı bir alışveriş.
4: Planın nedir? Anlat bana.
7: Sizin şu Muhammed'den ne çektiğinizi cümle alem biliyor. Biz de yıllardır Huzalılarla düşmanlık yaşıyoruz. Bu anlaşma ikimizin de lehine çevrilebilir. Bir gece baskınıyla biz Huzalılardan kan diyetimizi alırız. Siz de bizi desteklersiniz.
4: İyi de... Bu anlaşmanın ihlali demek olur. Bu da Kureyş'in tekrar Muhammed'le savaşması anlamına gelir. 4 senede üst üste 3 büyük savaş yaşadık. Kaybımız büyük. Buna cesaret edemeyiz. Biraz daha güçlenmeye ihtiyacımız var.
7: Sizin bize destek vereceğinizi kimse bilmeyecek. Dediğim gibi bir gece baskını yapacağız. Huzağının kolunu kanadını kırarsak Muhammed büyük bir müttefikini kaybetmiş olur. Hem de yanı başımızdaki bir düşmandan emin olmuş oluruz.
4: Bu teklifi yaptığın ilk kişi ben değilim. Diğerleri nasıl cevap verdiler?
7: Onlar bu işin gizli kalması şartıyla destek vereceklerini söylediler.
4: Ebu Süfyan da mı onayladı?
7: Hayır, onun haberi yok. Onun bu işe onay vereceğini sanmıyorum.
4: Olmaması daha iyi. İşler umduğumuz gibi gitmezse planları bilmeyen birinin arayı düzeltmesi daha kolay olur.
7: İşler tıkır tıkır ilerleyecek. Sen endişe etme. Tereyağından kıl çeker gibi kolay olacak bu iş. Yeter ki sen destek ver. İkrime de bizimle olacak.
4: Siz her adımı planlamışsınız. Bundan sonra bana da ancak destek olmak düşer. Şimdi ne istiyorsun benden? Söyle bakalım.
7: Senden de böyle asil bir cevap beklerdim. Beni yanıltmadın. Gel konuşalım.
0: Bekiroğulları kısa sürede Kureyş'in desteğiyle harekete geçtiler. Amaçları gecenin zifiri karanlığında Huzalılardan öldürebildikleri kadar adam öldürmekti. Huzalıların yaşadığı yerin bir kısmı harem sınırları içinde kalıyordu. Harem Allah'ın kutsal beldesi sayılır, burada kan dökmek cesaret isterdi. Bu bölgeye gelinip de saldırı emri verildiğinde askerlerden bazıları endişelerini dile getirdiler.
8: Ama burası harem bölgesi. Üstelik gece vakti uyuyan insanlara saldıracağız. Aralarında kadın ve çocuklar olabilir.
9: Burada değil bir insan, hayvan bile öldürülmez. Bu yasağı çiğnersek Tanrı'nın gazabına uğrarız.
10: Nevfel,
8: Gel vazgeç. Burada bu günaha sokma bizi.
7: Sizler geçmişte hareme gelen hacıları soyar dururdunuz. Şimdi düşmanınızdan intikam alma fırsatını bulmuşken bundan mı çekiniyorsunuz? Bugün benim için ilah milah yoktur. Askerler, size emrediyorum. Gördüğünüz her adamı kılıçtan geçireceksiniz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksınız. Öcümüzü almadan dönmeyeceksiniz. Yürüyün!
0: O gece Bekiroğulları Huzalıların çadırlarına dalarak savunmasız insanları kılıçtan geçirdiler. Önlerine gelenin yaşlı veya genç olmasına, kadın mı erkek mi olduğuna aldırmıyorlardı. Yüzlerini örterek kimliklerini sakladıklarını sanan bu eşkıyalar hayatta kalan birkaç kişi tarafından teşhis edilmişti. Sabah gün ışığında katliamı duyan diğer kabile mensupları buraya akın ettiler ve tüyler ürperten bir manzarayla karşılaştılar. Bu artık kabileler arasında bir kan davası meselesi değildi. Düpedüz savaş ilanıydı. Bekiroğulları, Huzalıları hedef alarak Kureyş'le Müslümanların arasındaki barışı bozmuş oluyordu.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Efendime söyleyeyim. Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Her şam-ı seher yandığım, alemlerden usandığım, çarh urup sema döndüğüm Muhammed'in aşkındandır. Ciğerim dağladıklarım, su gibi çağladıklarım, her seher ağladıklarım Muhammed'in aşkındandır. Dahledenler devranıma, ermediler seyranıma, kıydığım kendi canıma Muhammed'in aşkındandır. Çün oldum ol Şah'ın kulu, neylerim bu mülkü malı, halk bana dediği deli Muhammed'in aşkındandır. Aşkın narıyla piştiğim, deryalar gibi coştuğum, bir şeyh elin yapıştığım Muhammed'in aşkındandır. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun. Sorarlarsa niçin mestsin? Muhammed'in aşkındandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid Nizamoğlu.

0: Reklam.
1: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20

0: Astro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

161. gün Cüz ve Sureler. Ayet-i Kerime Meali. İnkarcılar, Kur'an ona bütünüyle bir defada indirilseydi ya diyorlar. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu uygun aralıklarla parça parça gönderdik. Hadis-i Şerif. İbni Abbas'ın naklettiğine göre Hazreti Ebubekir, "Ey Allah'ın Resulü, saçların ağarmış," dedi. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: "Beni Hud, Vaka, Mürselat, Nebe ve Tekvir sureleri ihtiyarlattı." Fetva. Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet bulunmaktadır? Kur'an surelerini oluşturan, başı ve sonu belli olan harf, kelime, cümle veya cümlelere ayet denilmektedir. Hazreti Peygamber'den günümüze kadar yazılan bütün Kur'an-ı Kerimler aynı olup hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de Hicri ilk asrın ikinci yarısına kadar nokta, hareke ve vakıf, durak işaretleri bulunmamaktaydı. Daha sonraki süreçte ise Hazreti Peygamber'den nakledilen okuyuş esas alınarak harflere noktalama ve harekeleme yapılmış, ayet sonlarına vakıf işaretleri ve ayet numaraları konulmuştur. Sure başlarındaki besmelenin sureye dahil bir ayet olup olmaması ve huruf-u mukatta'nın müstakil bir ayet sayılıp sayılmaması gibi konularda farklı görüşlerin bulunması sebebiyle Kur'an-ı Kerim'deki toplam ayet sayısı konusunda kanaat farklılıkları oluşmuştur. Ayrıca hakkında müşahhas bir tespit olmamakla birlikte yaklaşık olarak verilmiş bulunan 6666 sayısı söylem olarak yaygınlık kazanmıştır. Ancak asırlardan beri yazılan musaflardaki haliyle toplam ayet sayısı 6236'dır. Görüldüğü gibi ayet sayılarının farklı tespiti bu sayılan gerekçelerden kaynaklanmakta olup, Kur'an metninde fazlalık veya eksiklik olduğu anlamına gelmemektedir. Hikmetli Söz. Kibir ve böbürlenme, uçb, erdemleri siler süpürür. İnsana erdemsizlikler getirir. Bu ikisinin etkisine giren biri, hiçbir iyilik telkinine kulak vermez, hiçbir edep ve ahlak eğitimini kabul etmez. Elma verdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da. Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Hüsnü Hal. Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş, delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış, gelip gidene. Bu hep böyle olacak.
Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Maldan, mülkten, sahipten yola çıkmışsın, düşünmüş, durmuş, sormuşsun. Servet nedir? Kazanç nerededir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Bak, dışarıda mevsimler nasıl da alçak tepelerden yüksek tepelere doğru dönüp duruyor. Ağaçlar hem yaprak döküp hem de vakti gelince yeniden tomurcuklanıyor. İşte doğanın kalbinde atan, köklendikçe güçlenen bu anlam, insana affetmenin bilgeliğini, hoş görmenin huzurunu, sabrın derinliğini öğretiyor. Her şey geçip gider bilesin. Benim dediğin ne varsa bir başkasının olacak. Bu seni üzmesin sakın. Sende de başkalarının benim dediği birçok hatıra saklı. Gör ki bir hakikati anlatma yarışında her şey her zaman. Dünya malına sahipsen övünme, eksiksen yerinme. Mülkiyet geçicidir. Sayıların ötesindeki sakinliğin ihtişamını hisset. Tarihe bak, kimlerine eşsiz hazinelerini bırakıp da gitmiş. İyice anla, sahiplik denen kısa süreliğine bir bekçiliktir. Şayet nesnenin parıltısına kapılırsan, iki ucu da keskin hançeri kınından çıkarırsın. Bir yanı kibir, bir yanı endişe. Kan döker kime değse, sahiplikte ısrarcı olan hikayenin sonunda esire döner. O halde unutma ki asıl zenginlik elindekinin kıymetini bilmek ama kalbini ona bağlamamakta sırlanır. Eriyip biten ömrün içinde ihtişama kavuşan biriktirdiklerin değil, geride bırakacağın iyiliklerdir. İnsan kök salmak ister, binalar yapar, kasalar doldurur, arazilere araziler ekler. Öleceğini bilse de hatırlamaz, hatırlamak istemez. Yaşamın sürüp giden akışı bozulmayacakmış gibi izler göğü ve yeri. Oysa kısa süreliğine emanetçidir hepsi bu. Ruhun derinliklerinde şekillenen nice elvan, fırından yeni çıkmış mis kokulu bir dilim çöreğin çiğnenmesini sağlayan sıhhatte görülür. Kıvamın bulunması için huzurun serin gölgeliğinde dinlenmek gerekir. Sadeleşmek denir buna. Vakti gelince senden gidecek olanlara nezaketle davranmak da asalettendir. Unutma. Her şey ak bir bulut misali gözden kaybolur. İnsan da. Masal biter, kelimeler susar, renkler dağılır. Düne bak, bir asır uzaklaştı adeta senden. Sevmeyi ve sevilmeyi öğrenmiş ehil bir kalp anlar sadece. Dünyalık için gönül kırmaya, benlik ağına düşüp kavrulmaya gerek yoktur. İşte böyle iki gözüm torun. Yaz bir kenara. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi?
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

takvimi. Yani takviminden merhaba. Bugün 31 Ağustos 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 18 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 18 Ağustos 1442. Tarihte bugün İmam Buhari'nin vefatı 869. İkinci Abdülhamit Han tahta çıktı 1876. Darülfünun'a bağlı ilk tıp fakültesi Mektebi Mülkiye-i Tıbbiye açıldı 1900. Arka sayfa. Günün konusu. Kütüb-i Sitte Muhaddisleri. Buhari. Buhari 20 Temmuz 1810'da Buhara'da doğdu. Babası İsmail hadis alimlerinden ders almıştı. Babası Buhari çocukken vefat etti ve babasının hadisle alakalı kitapları Buhari'ye kaldı. Buhari 10 yaşında hadis öğrenmeye başladı ve genç yaşta üstün hafızasıyla dikkat çekti. Hadis öğrenmek için geniş seyahatler gerçekleştirdi. Hac yolculuğu sonrası çeşitli ilim merkezlerinde Bağdat, Basra, Belh, Şam, Küfe, Medine, Mısır ve Nişabur gibi şehirlerde birçok alimden hadis tahsil etti. 1080'den fazla muhaddisten hadis yazdı ve 200 bin hadisi kaydettiğini belirtti. Binlerce hadise ezberleyen Buhari'nin hafızası, Bağdat'ta yapılan bir imtihanda karıştırılmış 100 hadisin senet ve metinlerini doğru bir şekilde hatırlayarak hadis bilgisini kanıtladı. Sahih hadisleri bir araya getirmesi ve hadis ilmindeki otoritesiyle tanındı. Geniş hadis koleksiyonu ve bunu seyahatlerde yanında taşımasıyla ünlendi. Buhari birçok öğrenci yetiştirdi. En ünlü öğrencileri arasında da İmam Müslim ve Tirmizi yer aldı.

0: Bir ayet. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Ahzab suresi 21. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Hicretin 8. senesinin Zilhicce ayıydı. Medine yakınlarındaki Kuf bölgesinde Hazreti Peygamber'in eşi Mariye bir çocuk doğurdu.
1: Ebu Rafi, Ebu Rafi, gel buraya. Hadi çabuk ol biraz.
2: Oldu mu? Oldu mu Selma? Bebek doğdu mu?
1: Doğdu, doğdu. Koş hadi. Allah Resulüne müjdeyi ver.
0: Allah'ın Resulü gülümsüyor ve karşısındaki Ebu Rafi'nin konuşmasını bekliyordu. Ebu Rafi koştura koştura gelmiş ve nefes nefese kalmıştı. Çok heyecanlıydı.
2: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
0: Çocuk ona müjdelendiğinde Allah'ın Resulü çok sevinmişti. Eşi Mariye'nin hür olduğunu söyledi ve Ebu Rafi'ye hediye verdi. Bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in adını verdim dedi. Bebeğin saçları Ebu Hind tarafından kesildi, sonra tartıldı ve ağırlığı kadar gümüş sadaka olarak dağıtıldı. İbrahim için akika kurbanı da kesildi. Geleneğe uyularak İbrahim çok sayıdaki isteklinin arasından tercih edilen süt anne Ümmü Bürde'ye verildi. Süt anneye bir hurmalıkla birlikte Resul-i Ekrem'e ait bir miktar koyun ve devenin sütleri de tahsis edildi. İbrahim'in doğumunun üzerinden 18 ay geçmişti. Allah'ın Resulü onun hasta olduğu haberini aldı ve Ümmü Bürde'nin evine gitti. Allah'ın elçisi oğlu İbrahim'i kucağına aldı ve İbrahim bir müddet sonra can verdi. Allah'ın Resulü oğlu İbrahim'in ölümüne çok üzüldü. Gözleri yaşlarla doldu. İbrahim kabre konulurken Resul-i Ekrem mezarın kenarına oturdu ve su istedi. Getirilen suyu kabrin üzerine serpti ve yakınında duran bir taşı da başucuna dikti. İbrahim'in vefat ettiği gün güneş tutulmuştu. Bazı kişiler güneş tutulması için İbrahim'in ölümüne gökyüzünün yas tuttuğunu söylediler.
3: Gökyüzüne bak. Hı?
2: Hava karardı birden.
3: Güneş tutuldu.
2: Görüyor musunuz? Ah, bakın.
4: Ne oluyor?
2: Ne oluyor böyle? Gökyüzüne bakın.
4: Gökyüzü karardı.
2: Güneş yas tutuyor. İbrahim'in ölümüne üzülüyor.
5: Gökyüzü İbrahim'in ölümüne yas tutuyor.
0: Hazreti Peygamber'in oğlunun vefatıyla güneş tutulmasının ard arda gelmesi onlarda güneşin İbrahim'in ölümünden dolayı tutulduğu kanaatini uyandırmıştı. Bunun üzerine Allah Resulü onları uyardı. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'a dua edin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin dedi.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: efendime söyleyeyim.
1: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek haki derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-ı Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbank-i kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arzu semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, ye'si ile usatın ola ahvali perişan, destur-i şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bi hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim. Bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ümmideyiz, ye'si ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma, desti red urup hasret ile duzaha yakma, rahmeyle aman ateşi hicranına yakma, ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Şeyh Galip.

0: Sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Bizi tanımak isteyenler Malazgirt'e, Çanakkale'ye baksın. Bu milletin fıtratını anlamak isteyenler büyük zafere baksın. Bu ülkenin hangi şartlar altında kurulduğunu öğrenmek isteyenler milli mücadeleye baksın," dedi. Programda Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş da dua etti. "30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Başkent Ankara'da vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 1. Meclise kortej yürüyüşü düzenlendi. 81 ilde geçit törenlerinden halk oyunlarına, jandarmanın nefes kesen gösterilerinden fener alaylarına kadar zafer coşkusu vardı. Diyanet İşleri Başkanlığı da 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda büyük zaferin milletin inanç, azim ve kararlılığının eseri olduğu vurgulandı. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkese rağmen can almaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda iki Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 30, İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 36, Trabzon 27, Erzurum 22, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 37, Kudüs 26, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Arkadaşlar, kasideyi burada serden şu an bizler dinleyen tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Muhammed.

Selamünaleyküm. Diyanet Tatlı. Ben Karabük'ten Ümit Korkmaz. Sizlerden İbrahim Melekdoğlu'ndan sen tabii ki ilahisini istiyorum. Bu ilahi tüm Karabük'te bulunan engelli arkadaşlarımıza ve Karabük Adliyesi çalışanlarına armağan ediyorum. Aynı zamanda herkesi Gazze'de yaşananlar için herkesi dua etmeye davet ediyorum. Mesela...

Ankara'dan selamünaleyküm. Hayırlı geceler, hayırlı yayınlar. Esnef Ziya Terzi'den bir tane ezgi istiyorum. Diyanet Radyosu çalışanlarına ve bütün Kayserilere gelsin. Zalim.

Selam Akin Radyo. Başakşehir'den herkese selamlar. Canım Ol eserini ailem için çalmanızı rica ediyorum. Selam ve dua ile iyi dinlemeler.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Veysel kararını istiyoruz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 241 kişi kurtarıldı. 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları Türkiye'den giden 2 İHA ve 1 Kasa tipi uçakla sürdürülüyor.

0: Arkadaşlar Anıtkabir'e akın etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 1. Meclise kortej yürüyüşü düzenlendi. 81 ilde geçit törenlerinden halk oyunlarına, jandarmanın nefes kesen gösterilerinden fener alaylarına kadar zafer coşkusu vardı. Diyanet İşleri Başkanlığı da 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda büyük zaferin milletin inanç, azim ve kararlılığının eseri olduğu vurgulandı. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkese rağmen can almaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda iki Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 30, İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 36, Trabzon 27, Erzurum 22, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 37, Kudüs 26, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hazreti Peygamber, duası ümmetini kuşatan Nebi. 1. Bölüm. Bir gün Hazreti Ayşe validemiz Allah Resulüne Uhud gününden daha sıkıntılı bir gün yaşadın mı diye sormuştu. Efendimiz, şüphesiz kavminden, Kureyş'ten gelen birçok zorlukla karşılaştım. Fakat karşılaştıklarımın en şiddetlisi Akabe günüydü cevabını vermiş ve orada başından geçenlerin bir kısmını sevgili eşine anlatmıştı. Allah Resulü Mekkeli müşriklere yaptığı davetten olumlu cevap alamayınca İslam'a davet için Taif'e gitmiş ve Abdülkülal'in oğlu İbni Abdiyal ile halini anlatmıştı. Ancak o Allah Resulü'nün çağrısına beklenen cevabı vermemişti. Hazreti Peygamber'in kendisini himaye etmesi için yanına gittiği kişi Beni Sakif'in soylularından olan üç kardeşten biriydi. Resulullah İbni Abdiyalil'in yanına gittiğinde diğer iki kardeşi ve Kureyşli bir kadın da onlarla birlikte bulunuyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına oturdu ve onları İslam'a davet etti. Ancak onlar Efendimiz'i küçümsemeye ve aşağılamaya başladılar. Kalpleri henüz Hakk'a açılmamış bu insanlardan kendisine bir fayda gelmeyeceğini düşünen Peygamber Efendimiz daha fazla ısrarcı olmadı. Onlardan bu konuşmanın aralarında kalmasını isteyerek yanlarından ayrıldı. Hazreti Peygamber'e itibar etmeyen bu heyet bizzat ona bir şey yapmadılar ancak nüfuzlarını kullanarak ayak takımını Peygamberimize hakaret etmeye ve üzerine yürümeye teşvik ettiler. Öyle ki geçici yol üzerinde onu gözleyen bir topluluk, Nebi yoldan geçerken onu taşa tuttular. Allah Resulü ise onlardan kurtulmaya çalıştı. Ama mübarek ayakları kan içinde kalmıştı. Sonunda Allah Resulü'nü Utbe bin Rebi'a ve Şeybe bin Rebi'a'nın bahçe duvarına kadar takip ettiler. Bir asmanın gölgesine sığınıp oraya oturduğunda, Kureyş'in Beni Cumah kabilesinden olan bir kadınla birlikte Utbe ve Şeybe kardeşler, Nebiler Sultanı'nın başına dikilmiş ona bakıyorlardı. Allah Resulü Kureyşli kadına çaresizliğini anlatmak için, senin bu

akrabalarından çektiğim nedir diye bildi. Başka da bir şey söylememişti. Zaten söylese de merhametle uzattığı ellerine karşılık vermeye hiç niyetleri yoktu oradakilerin. Gözü dönmüş bir şekilde üzerine yürüyen bu topluluktan merhamet istemek yerine, merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbine sığınmayı tercih etti Efendimiz. Zira o duaları kabul edendi. Kimsesizlerin kimsesiydi. Yardım istenilecek tek varlıktı. Allah Resulü ellerini açtı. Bu acımasız topluluk karşısında çaresizlik ve yalnızlık içinde Rabbine şöyle dua etti. Allah'ım, güçsüzlüğümü, çaresizliğimi ve halkın nazarında hakir görülüşümü sana arz ve şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Sen zayıfların Rabbisin, sen benim Rabbimsin. Beni kimin eline bırakıyorsun? Senden uzak olan ve beni gördükçe suratını asan kimselere mi? Yoksa beni eline bıraktığın düşmana mı? Bu senin bana karşı bir öfkenden dolayı değilse buna aldırış etmem. Fakat af ve merhametin benim için gazabından daha geniştir. Senin gazabına uğramaktan, karanlıkları aydınlatan, dünya ve ahiret işlerini ıslah eden yüzünün nuruna sığınırım. Her şey senin rızan içindir. Güç ve kuvvet ancak sendendir. Allah Resulü artık Mekke'ye dönmek üzere kederli ve düşünceli bir şekilde Taif'ten ayrılıyordu. Karnüs-i Alip bölgesine kadar bu şekilde yol aldı. Burada çaresizlik içinde yaptığı duanın Rabbi katında karşılık bulduğunu gösteren meşhur hadiseyi yaşadı. Allah, elçisi Cebrail vasıtasıyla, dilerse ona zulmeden bu kavmi helak edeceğini bildiriyordu. Rahmet peygamberi her şeye rağmen beddua etmedi. Rabbine bu müşriklerin soylarından yalnız Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil meydana çıkarması için dua etti. Evet, alemlere rahmet olarak gönderilmiş son peygamber Allah'ın sevgili Resulüydü. Ancak her şeyden önce o da bir beşerdi. Bu gerçeği hem Kur'an hem de bizzat peygamberimiz ısrarla vurguluyordu. O da bir insan olarak seviniyor, üzülüyor, kimi zaman hastalanıyor, türlü sıkıntılara maruz kalıyordu. Kendinden önce aynı vazifeyi yapmış Hazreti Eyüp, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yunus ve diğer peygamberler de birçok musibetle karşı karşıya kalmamışlar mıydı? Yüce Yaratıcı, tebliğ için vazifelendirdiği peygamberlerini sıkıntıya düşüp kendine el açtıklarında, çaresizlik içinde kendilerine yalvardıklarında yardımıyla desteklememiş miydi? İşte sevgili peygamberimiz de başına gelen musibetler için Allah'a yalvarıyor, istek ve taleplerini yalnız ona yöneltiyordu. Mutluluk halinde secdeye kapanıp şükrünü dile getiriyor, başına gelen musibettense Rabbine sığınıyordu. Bu şekilde her durumda Rabbinden razı olduğunu gösteriyor, aynı zamanda dua ile başına gelebilecek musibetlerden de korunmayı ümit ediyordu. Yaratanla bağ kurmanın, ona sesini duyurmanın en kolay yolu olan dua, Resulullah'ın en çok yaptığı ibadetti. Çünkü dua, ibadetin özüydü, ta kendisiydi. Allah Resulü her dua edişinde öncelikle Allah'ı anar ve ona tazimde bulunurdu. Zikir onun duasının bir parçasıydı. Ancak Resulullah'ın dilinde zikir, yani Allah'ı anmak, sadece belirli kelimeleri tekrar etmekten ibaret değildi. Zikir, verdiği bütün nimetler karşısında Allah'a hamd ve şükür içerisinde olmaktı bir yönüyle. Bu nedenle güzel zikirlerle örülmüş duaları, sevgili peygamberimizin hayatının tamamını kapsardı. Zira hayatın her anı, Allah'ın bizler için sunduğu nimetlerle donatılmıştı. Kendisinin ve önceki peygamberlerin söyledikleri en faziletli sözün kelime-i tevhid olduğunu bildirirdi ümmetine. Onlar da bolca tekrar etsinler diye. Zikrin en üstünü La ilahe illallah'tır buyurur ve müminleri bu zikri söylemeye teşvik ederdi. Günün her anında dilini dualarla süsler, daima Rabbine niyazda bulunurdu. O sabah uyandığında, "Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş yine O'nadır." diyerek güne başlardı. Akşam olup "O'nadır" diyerek güne başlardı. Akşam olup ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken, bizi yediren, içiren,

ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun diye dua ederek şükrünü arz ederdi Rabbine. Allah Resulü bir şey yediği veya içtiği zaman bizi doyuran, içiren ve Müslüman eyleyen Allah'a hamdolsun buyururdu. Gece ibadet için kalktığı ve teheccüd namazına durduğu vakitlerde de yakarışlarda bulunur, bazen en güzel övgü ifadeleriyle Allah'ı tesbih eder, bazen de ondan takva ve gönül arınmışlığı isterdi. Bir gece Hazreti Ayşe validemiz, Resulullah Efendimiz'i yatağında bulamayınca meraklandı ve karanlıkta el yordamıyla onu aramaya başladı. Nihayet eli secde halindeki Efendimiz'in ayaklarına değdiğinde, onun Rabbine niyazda bulunduğunu fark etti. Sevgili Peygamberimiz duasında hem Allah'a sığınıyor hem de onu tesbih edip yüceltiyordu. Allah'ım, öfkenden rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınır, sana olan övgüleri saymakla bitiremem. Sen kendine övdüğün gibisin. Peygamber Efendimiz gündelik hayatını sürdürürken yaptığı küçük büyük her işini dualarla tamamlardı. Yeni bir elbise giydiğinde, Allah'ım, hamd ancak sanadır. Bu elbiseyi bana sen giydirdin. Senden bunun ve yapılış sebebinin hayrını isterim ve bunun ve yapılış sebebinin şerrinden de sana sığınırım derdi. Tuvalet ihtiyacını gidereceği zaman, Allah'ım, her türlü çirkinlikten, çirkin şeylerden sana sığınırım der. Tuvaletten çıktığından sonra ise, benden sıkıntıyı giderip bana afiyet veren Allah'a hamdolsun diyerek şükrederdi. Evinden çıkarken sevgili Peygamberimizin dudaklarından şu dualar dökülürdü. Allah'ın adıyla, Allah'a güvendim. Allah'ım, haktan ayrılmaktan veya sapıklığa kaymaktan, ya da zalim olmaktan veya zulme uğramaktan, ya da cahillik etmekten veya bize cahillik edilmesinden sana sığınırız. Yine Allah Resulü bir sefere çıkarken, Allah'ım, yolculukta yoldaşım ve ailemi emanet ettiğim sensin diye duasına başlar, yolculuğun sıkıntısından, kederli bir biçimde geri dönmekten, ailesine ve malına gelecek kötülüklerden Allah'a sığınırdı. Yolculuk sırasında ise Allah'a hamd eder, verdiği nimetleri artırması ve cehennemden kendisini koruması için dua ederdi. O Enbiyalar Sultanı, hayırları talep ettiği kadar kötülüklerden ve kötü şeylerden de Allah'a sığınır ve ashabına da, Allah'ım, cimrilikten sana sığınırım, korkaklıktan sana sığınırım, ömrün en rezil, düşkün dönemine bırakılmasından sana sığınırım, dünyanın fitnesinden yani Deccal'in fitnesinden sana sığınırım ve kabrin azabından da yine sana sığınırım demeyi tavsiye ederdi. Kendisi de her fırsatta faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olmayan duadan, açlıktan, hainlikten, hastalıktan, düşmanlıktan, nifaktan ve kötü ahlaktan Rabbine sığınırdı.

0: efendime söyleyeyim.
1: Sakın terki edepten, küy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev bab-ü selamın sine çakidir. Bunun kandili cevza, matla-ı nuru ziyadır bu. Habib-i Kibriya'nın hapgâhıdır fazilette, teveffuk kerde-i arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakün pertevinden oldu deycûr-i Adem zâil, amandan açıldı mevcudat, çeşmin tutiyardır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir nabi bu dergâha, metaf-ı kutsiyandır bu segâh-ı enbiyadır bu. Nabi

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Keçi tanı serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne. Ve özlemle beklediğin geldiğinde, bilmediklerini artık bildiğinde,

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 93. Bölüm. Geleneklerimiz.
3: Maria abla, damadın kahvesinin içine biraz tuz, biraz da karabiber atmayacak mısın?
4: Hayır, atmayacağım Selma'cığım.
3: Ama gelenektir. Öyle değil mi babaanne?
4: Her adeti yapacağız diye bir şart yok ki kızım. Hem sen duymadın mı?
3: Neyi?
4: İçine biber ve tuz konulan kahveleri içmek zorunda kalan bazı damat adayları...

0: çocukları hastanelik oluyormuş.
1: Anne, geçen gün haberleri seyrederken görmüştüm. Bir damat adayı hazırlanan böyle bir kahveyi içtikten sonra rahatsızlanmış ve maalesef ruhunu teslim etmiş.
2: Anlamadım ben. Ruhunu teslim etmek ne demek oluyor?
0: Vefat etmiş yani.
2: Vefat mı etmiş? O da nedir?
1: Ay anlasana Maria, ölmüş işte.
2: Ay Allah korusun. Ben Necati'nin kahvesini de diğer kahveler gibi orta ve az şekerli yapıyorum.
0: Yap kızım.
2: Nasıl? Hı? Bu kıvam iyi olmuş mu Şerife abla?
1: Hı? Az önce sen bana abla mı dedin? E koca nine demedin değil mi? Ben yanlış duymadım yani.
2: İşte koca nine burada.
0: Bir de koca nine diye beni gösteriyor. Ben o kadar da kocamadım ayol.
2: Kim ne derse desin, sen benim tatlış babaannemsin.
0: Oy, sen de benim biricik torunumsun. İlk göz ağrımızsın. Sakın Mutlu duymasın. Kıskanır yoksa.
2: Tamam, söylemem.
1: Eyvah Maria, kahve taşmak üzere.
2: Tamam Şerife abla.
1: Hemen kapat.
2: Panik yok. Ocağın altını hemen kapatıyorum.
1: Şimdi hemen kahveleri soğutmadan fincanlara koyalım, tamam mı?
3: Tekrar hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Tahsin abi.
5: Hoş bulduk kardeşim.
3: İmam efendinin tayini çıkmış diyorlar. Doğru mu?
4: Doğrudur.
5: Yeni imam kim olacak acaba?
4: Kısmetse ben olacağım Osman abi.
5: İyi de sen caminin müezzini değil misin?
4: Öyleydim ama görevde yükselme sınavlarını kazanmıştım. Atamayı bekliyordum.
3: Ataman da görev yerin olan bizim camiye çıktı öyleyse.
4: Aynen söylediğiniz gibi oldu.
3: O halde hayırlı olsun kardeşim.
5: Hayırlı olsun, çok sevindim.
6: Hayırlı olsun Necati Bey evladım.
4: Sağ olun, var olun.
6: O imam kardeşimizle çok güzel günlerimiz geçti. Birlikte pek çok hayırlı işin ucundan tuttuk. Seninle de aynı şekilde iyiliklere, güzelliklere vesile oluruz inşallah.
4: İnşallah Mahir amca.
6: İşte kahvelerimiz de geldi. Teşekkür ederim Maria kızım.
2: Afiyet olsun Mahir dedeciğim.
5: Necati hocam, senin kahven biraz tuzlu olabilir ya da belki biberlidir, ona göre iç.
4: Yok, gayet normal.
5: Nasıl olur?
2: Çünkü kahvenin içine tuz, biber gibi şeyler atmadım ben. Kimsenin ağzının tadı bozulmasın.
6: Maşallah, iyi etmişsin kızım.
5: Ama Mahir amca, bu bir gelenek değil mi?
6: Canım bak şimdi, biz yapıldığında kişinin kendisine ve çevresine fayda sağlayacak geleneklere bakalım. Osman evladım, mesela o geleneklerden biri de yolun hakkını vermektir.
2: Ne? Yolun hakkını vermek mi? İyi de dedeciğim, yolun hakkı nasıl verilir ki?
6: Bak Selma, yavrum, yürürken haramdan göz çeviren, halka eza vermekten kaçınan, selam verenin selamını iade eden, yani alan, iyiliği emredip kötülükten sakındıran, sorana yol gösteren ve mazluma yardım eden bir kimse yolun hakkını vermiş olur.
3: Baba, doğrusu yolun bu kadar hakkı olduğunu bilmiyordum.
5: Öğrenmenin yaşı olmaz derler Tahsin. Mahir amcayı dinledikçe kim bilir daha neler öğreneceğiz.
2: Sonra Mahir dede?
6: Yani sonra derken Maria kızım?
2: Biraz daha geleneklerden bahseder misin?
6: Tamam. Dur kahvemden bir yudum alayım da. Bayram ziyaretleri, sünnet ve cenaze törenleri birer gelenektir. Allah izin verirse senin kına geceni de yapacağız. İşte o da bir gelenektir.
0: Ama ondan önce başka bir geleneğin yerine getirilmesi gerekir. Değil mi Mahir?
6: Tamam. Doğru söylersin be hanım. Evet Osman Bey evladım, seni dinliyoruz.
5: Geliş sebebimiz malum. Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin kavliyle Maria'yı Necati Hoca'ya istiyoruz.
1: Anne, babam niçin cevap vermiyor?
0: Ben de anlamadım ki bu adam niçin susuyor. Baksana, sanki Osman'ı hiç duymamış gibi davranıyor.
5: Mahir amca, eğer ne dediğimi duymadıysan...
6: Duydum evladım, duydum da. Bir de Maria kızımızdan duymak istiyorum.
2: Benden neyi duymak istiyorsun Mahir dede?
6: Senin bu evliliğe rızalığın var değil mi?
2: Rızalık?
7: Maria abla, dedem gönlün var mı? Yani sen de bu evliliği istiyorsun değil mi demek istiyor?
2: Şimdi anladım ben.

0: Başını hafifçe öne eğip sükut ettiğine göre bu işe rızalığın var demektir. Bu arada bu yaptığın şey de eski bir geleneğimizdir. Bunu sana kim öğretti?
1: Elbette koca ninem öğretti.
2: Yine koca ninelik bize kaldı.
0: İhtiyarım diye üzülme hanım. Gençler de peşimiz sıra geliyor işte. Neyse, madem Maria kızımızın da gönlü var, zaten Necati Bey evladımızı da tanıyoruz. O halde Allah sizi bir yastıkta kocatsın. Yuvanızdan huzur hiç eksik olmasın.
1: Amin ya Rabbim.
3: Osman abi, kız isteme işi tamam mı yani?
4: Evelallah, her şey olup bitti hocam.
3: Mahir amca, ver elini öpeyim.
0: Senin de el öpenlerin çok olsun evladım.
1: Koca nine, ben de senin elini öpeyim.
2: Ay, berhudar ol evladım.
5: Kimse kıpırdamasın. Fotoğrafınızı çekeceğim.
6: Dur, hemen çekme abla.
5: Uyumamış mıydın sen?
6: Böyle bir gecede erkenden uyur muyum hiç? Öyle uslu uslu odamda oturuyordum.
5: Sen mi uslu durmak? Buna inanmak isterdim ama neyse, sonra konuşuruz. Sen de geç bakalım.
6: İyi de ben nereye geçeyim?
0: Gel torunum, gel. Sen de dedenin yanına gel. Gel bakayım şöyle.
5: Gülümseyin. Çekiyorum.
7: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
1: Hatlarına yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.

0: İnternet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 31 Ağustos 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 18 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 18 Ağustos 1442. Tarihte bugün İmam Buhari'nin vefatı 869. İkinci Abdülhamit Han tahta çıktı 1876. Darülfünun'a bağlı ilk tıp fakültesi Mektebi Mülkiye-i Tıbbiye açıldı 1900. Arka sayfa. Günün konusu. Kütüb-i Sitte Muhaddisleri. Buhari. Buhari 20 Temmuz 1810'da Buhara'da doğdu. Babası İsmail hadis alimlerinden ders almıştı. Babası Buhari çocukken vefat etti ve babasının hadisle alakalı kitapları Buhari'ye kaldı. Buhari 10 yaşında hadis öğrenmeye başladı ve genç yaşta üstün hafızasıyla dikkat çekti. Hadis öğrenmek için geniş seyahatler gerçekleştirdi. Hac yolculuğu sonrası çeşitli ilim merkezlerinde Bağdat, Basra, Belh, Şam, Küfe, Medine, Mısır ve Nişabur gibi şehirlerde birçok alimden hadis tahsil etti. 1080'den fazla muhaddisten hadis yazdı ve 200 bin hadisi kaydettiğini belirtti. Binlerce hadisi ezberleyen Buhari'nin hafızası, Bağdat'ta yapılan bir imtihanda karıştırılmış 100 hadisin senet ve metinlerini doğru bir şekilde hatırlayarak hadis bilgisini kanıtladı. Sahih hadisleri bir araya getirmesi ve hadis ilmindeki otoritesiyle tanındı. Geniş hadis koleksiyonu ve bunu seyahatlerde yanında taşımasıyla ünlendi. Buhari birçok öğrenci yetiştirdi. En ünlü öğrencileri arasında da İmam Müslim ve Tirmizi yer aldı.

0: Bir ayet. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Ahzab suresi 21. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

Selman-ı Farisi ile Ebu Derda, Ensar ve Muhacir kardeşliğindendir. Bu kardeşlerden Ebu Derda, Müslüman olduktan sonra kendisini ibadetten alıkoyduğu için ticareti dahi bırakıp kendini ibadete vermiş bir kimseydi. Bir gün Selman, kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti ve dostunun hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırdı ve "Bu ne hal?" diye sordu. Ebu Derda, kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki," karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun kendisiyle birlikte yemesini isteyince Ebu Derda, "Ben oruçluyum kardeşim," dedi. Ancak Selman, "Sen yiyene kadar ben de yemeyeceğim," deyince Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru Selman Ebu Derda'yı "Hadi şimdi kalk," diye uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu. "Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver." Bu olaydan sonra Ebu Derda Efendimiz'e gelerek hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber, "Selman doğru söylemiş," buyurarak Selman'ın kardeşine olan uyarısını takdir etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 241 kişi kurtarıldı. 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları Türkiye'den giden 2 İHA ve 1 Kasa tipi uçakla sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Bizi tanımak isteyenler Malazgirt'e, Çanakkale'ye baksın. Bu milletin fıtratını anlamak isteyenler büyük zafere baksın. Bu ülkenin hangi şartlar altında kurulduğunu öğrenmek isteyenler milli mücadeleye baksın," dedi. Programda Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş da dua etti. "30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Başkent Ankara'da vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 1. Meclise kortej yürüyüşü düzenlendi. 81 ilde geçit törenlerinden halk oyu

0: Hava Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 30, İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 36, Trabzon 27, Erzurum 22, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 37, Kudüs 26, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Ali İmran suresinin 194. ayeti kerimesini hatırlamaya, açıklamaya çalışacağım. Yüce kitabımızda aklını kullanan insanların ifadesi, duası olarak da anlaşılabilecek şekilde bize bildirilen birkaç dua ayetinden biridir bu. Cenab-ı Allah Ali İmran suresinin 194. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulike ve la tuhsina yevmel kıyame inneke la tuhliful mi'at. Ayeti kerimede Cenab-ı Allah'a iki talepte bulunuluyor. Birincisi şu: Rabbimiz peygamberlerin aracılığıyla vaat ettiklerini ver bize. Peygamberler vasıtasıyla bize vaat edilenler cennettir. Cenab-ı Allah'ın rızasıdır. Cennette sayılamayacak, Kur'an-ı Kerim'de bir cüz'ü ve parçası ifade edilen farklı farklı nimetlerdir. İnsanın hayatı, yaşamı kuşkusuz bu dünya ile sınırlı değil. İnsan için asıl yurt, asıl diyar, asıl yaşam alanı ahirettir. Dolayısıyla orada nimetlere erişebilmek, lütfa nail olabilmek, oranın nimetleriyle buluşabilmek insan için önemlidir. Bu sebeple Cenab-ı Allah bize dua ederken sadece dünyaya dair talepte bulunmamayı, ahiret güzellikleriyle de buluşmayı dile getirerek istemiyor.

Kıyamet gününde bizi rezil etme. Kıymetli kardeşlerim, dünyada rezil ve rüsva olmamak çok sakınıp korunduğumuz bir davranış biçimi. Ama asıl olan mahcubiyetin büyüklüğü ahirette hesap anında yaşanacağını Rabbimiz bize farklı ayetlerle bildiriyor. O gün eşlerin birbirinden, kardeşlerin birbirinden, anne babanın evlatlarından, evlatların anne ve babalarından kaçacağına dair ayetlerde bize bildirilen hakikatler var. Hiç kimsenin bilgisi olmadan yapmış olduğumuz eylemlerimizin ortaya dökülüp saçılabileceği bir gün, kıyamet günü, hesap günü. Mahcubiyetlerin en büyüğünün, en fazlasının yaşanabileceği gün, hesap günü, kıyamet günü. İşte o gün rezil ve rüsva olmamak, o gün mahcup olmamak, o gün kimseden kaçmamak, kimseden kaçacak duruma gelmemek, kuşkusuz müminin isteyeceği, istemesi gereken en önemli taleptir. İşte Cenab-ı Allah aklını kullanan insanların yapacağı bir dua ifadesi olarak bizim dikkatimize sunuyor bunu. وَلَا تُخْسِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde bizi rezil etme Rabbim. Yani setret, ört ayıplarımızı, kusurlarımızı gizle ve yaptıklarımız bizimle senin alanda kalsın ve kimseye ifşa olmasın arzusu müminin aklını kullanan insanın yaptığı bir dua. Niye bu duayı yapıyoruz? Ayet-i Kerime'nin sonunda şu ifadeyle bizim dikkatimize sunuluyor bir anlamda. Sen asla sözünden caymazsın. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah vaadinden dönmeyen yüce bir varlıktır. Ali İmran suresinin hemen başında, Ali İmran suresinin 9. ayeti kerimesinde de biz Rabbimizin vaadinden dönmeyeceğini ifade eder, beyan eder ve deriz ki Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Kıyametin varlığı, ahiretin hakiki ve gerçek olduğu inancına sahip olan insanlarız biz. Din gününe inanan ve o günün malikinin Rabbimiz olduğunu günde 40 defa namazlarımızda Fatiha suresiyle dile getiren insanlarız biz. Kıymetli kardeşlerim, ölüm haktır. Hesap haktır. Mizan haktır. Ahiret haktır. Cennet ve cehennem haktır. Bütün bu hak olan hakikatleri inancının bir parçası haline getirip yaşayan insanlarız. Dolayısıyla kaçınılmaz olan o kıyamet günü, hesap günü, din günü geldiğinde orada bizi rüsva olmaktan, rezil olmaktan koruyacak olan Rabbimizdir. O gün kimseden kaçmamak için. Kuşkusuz bugünden bize düşeni yapmalı, hayatımızı hiç kimseye yanlış yapmadan, gizli ve saklı hiçbir eylemin asla kalmayacağı hakikatini unutmadan, her şeyin bir gün ortaya dökülebileceği gerçeğini unutmadan yaşamalıyız. Kimsenin arkasından konuşmamalı. Kimseye zarar verecek eylemler, tavır ve davranışlar içerisinde olmamalı. Kimseyi aldatmamalı, kandırmamalı, yanıltmamalıyız. Ve bugün ortaya çıktığında mahcup olacağımızı düşüneceğimiz eylemlerin bir gün ortaya çıkabileceği hakikatini zihnimizden hiçbir zaman çıkartmamalıyız. Ama havf ve raca içerisinde, korku ve ümit içerisinde yaşamaktır mümine yakışan ya, işte mümin olarak hata, yanlış ve kusurlarımız
vardır, olabilecektir elbette. İlla birilerine karşı, birilerinin hak ve hukukuna karşı yapmış olduğumuz yanlışlar da değil. İbadetlerimizde eksiklerimiz, sorumluluklarımızı yerine getirirken yapamadıklarımız da olabilir. İşte bunlardan dolayı mahcup olmamak için

0: içinde Rabbimize sığınmalı ve onun rahmetini, mağfiretini talep etmeliyiz. Rabbim peygamberlere vaat edilen nimetlerle buluşabilmeyi ve kıyamet günü hesap anında rezil, rüsva olmadan hesabımızı tamamlayabilmeyi her birimize nasip eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Günün Duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu. Bir kişi evine gireceği zaman şu duayı okusun ve sonra ailesine selam versin. Allah'ım, senden hayırlı girişler, girilen yerin hayrını ve hayırlı çıkışlar, çıkılan yerin hayrını istiyorum. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Yüce Rabbimiz olan Allah'a tevekkül ettik.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Hayata değer ve güzellik katan ahlak. Profesör Doktor Hümeyra Özturan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Fahri kainatın doğumunu anmak için yazmakla müşerref oldum. Duam ahlaktı, onun ahlakı bana kendisini yar için açılmış bir kapı oldu. Varlık sahnesine çıkmış mahlukat arasında insanı öne çıkaran temel niteliğin düşünme yetisi olduğu ifade edile gelmiştir. Ancak düşünme yetisinin hakkıyla kullanılıp kullanılmadığını gösteren yegane şey de eylemdir. Canlılar arasında sadece insan,

eylemlerinde güzel, incelikli, hassas ve benzeri nitelikte davranışlar ortaya koyabilme yeteneğine sahiptir. Bunun sonucu olarak da sadece insan yaşantısını bir hayvanınki gibi içgüdüsel olarak değil, bazı değerlerin öne çıkarıldığı, tercih edilmiş, tasarlanıp ortaya konmuş şekilde sürdürebilir. Bu da insan hayatının diğer canlılardan farklı olarak yalnızca hayatta olmak olmamak gibi iki değerli bir düzleme indirgenemeyeceğini göstermektedir. İnsan çok daha geniş bir anlam ve değer alanında yaşamaktadır. Bunu gündelik dilde ifade edersek, karnını doyurup, büyüyüp, sadece kendisi için haz peşinde koşarak, gününü tüketip ölen bir canlı olmakla, binlerce insanın hayatını güzelleştiren, gelecek nesillere örnek olan, insanlığa belki de imkansız görünebilecek güzelliklerin nasıl mümkün olabileceğini gösteren bir hayat yaşamak arasındaki farkı oluşturabilecek sadece insandır. Bu da insanın bilinçli eylemde bulunma kapasitesiyle, başka bir ifadeyle ahlakı sayesinde mümkündür. Ahlaklı bir hayat, insanı hayvan veya bitki mertebesinden çıkarabilen bir imkana sahip olmakla birlikte, ahlaksız bir hayat da insanı biyolojik ihtiyaçları giderme sınırında bırakacak, hatta bu sınırdan da aşağı bir dereceye düşürebilecek farkı doğurabilmektedir. Söz gelimi bir hayvan bile, ahlaki bir tercihle olmasa bile, içgüdüsel olarak onu dünyaya getiren anne babasına sevgi ve saygı gösteriyor, yemeğini diğer canlılarla paylaşabilecek bir cömertlik sergiliyor veya başka hayvanların yaşam alanına saldırmaktan uzak duruyorken, insanoğlu bunu dahi gösteremeyecek bir seviyeye inebilmektedir. İnsanoğlunun diğer canlıları sömürmek, ihtiyacı olmayan lüksler için diğer insanları köleleştirmek, öldürmek ve hatta işkence etmek gibi eylemleri düşünüldüğünde, ahlakın insanı diğer canlılardan ayırt eden zorunlu bir nitelik değil, bir imkan olduğunu, bu imkanı kullanmayan insanın en düşük seviyede bir canlı haline gelmesinin dahi mümkün hale geldiğini anlamaktayız. Şu halde ahlak insana, hayvan ve bitkilerden daha değersiz bir canlı olmakla, mahlukatın en asil ve üstün varlığı olunabilecek hayat arasında bir imkan sunmaktadır. Ahlaklı bir insan olmak, tek tip ve tek seviyeli bir kategoriyi ifade etmemekte, aksine ahlaki hassasiyetlerini derinleştirmiş olmaya bağlı olarak, muhtelif davranış biçimleri ortaya koymaya imkan veren bir çeşitlilik arz etmektedir. Söz gelimi, etrafına rahatsızlık veren biri olmakla, komşularına eziyet vermemeye dikkat eden bir insan olmak arasında fark olduğu gibi, kimseye eziyet vermemeye ilaveten, komşularının dertleriyle dertlenen, onlara çare olmak için gayret sarf eden bir insan arasında da bir fark vardır. Söz konusu fark, imkan aleminin el verdiği ölçüde çeşitlilik ve genişlik gösterebilir. İşte ahlakın hayatı yalnızca biyolojik bir varoluş mücadelesi olmaktan çıkarmakla kalmayıp, onu güzelleştirme, ona yüce bir nitelik kazandırma imkanı burada yatmaktadır. Nitekim şu hadis-i şeriflerde yetkinliğin ve iyiliğin ahlakın güzelliğine bağlı olarak derecelendiğini ifade etmektedir. Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanları, ahlak yönünden de en güzel olanlarıdır. Sizin en hayırlınız, huyu en güzel olanınızdır. Ahlakı en güzel kişi olabilmek, eylemi sadece görev, yasa, toplumsal düzen, haram-helal çerçevesinde düzenlemenin ötesinde, güzellik, incelik, derinlik, zarafet, hassasiyet ve insani kemal gibi muhtelif açılardan değerlendirmek anlamına gelmektedir. Dinde izin verilen ve yasaklananlar açık olmakla birlikte, karmaşık ilişkiler ağıyla bezenmiş dünya hayatında bu kuralları anlama ve uygulama noktasında en hassas, en derinlikli, en akıllıca, en dikkatlice hareket edenlerimizle etmeyenlerimiz derecelenecektir. İşte insanların değerlerinin, manevi derecelerinin, takvalarının, Allah'a karşı duydukları muhabbet ve hassasiyetin görünür hale geldiği yer burasıdır. Helal ve haram çizgisiyle yetinenlerle, Allah'a daha yakınlaşmak için daha incelikli bir yol tutturmaya çalışanlar arasındaki fark burada tebarüz edecektir. Çünkü hayat ve ölümün anlamı tam da bu farkı ortaya koymaktadır.
hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Mülk Suresi 2. Ayet. Bu ayette daha iyiyi ifade eden ahsen kelimesi, bu bağlamda anlatılmaya çalışılan daha güzel, daha hoş, daha incelikli, daha düşünceliyi ifade ediyor görünmektedir. Nitekim şu hadisler de ölümden sonra ahsenimizi gösteren en mühim şeyin ahlakımız olduğu açıkça belirtilmektedir. Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey olmayacaktır. Sizin bana en sevgili ve kıyamet günü bana en yakın olanınız, ahlakı güzel olanınızdır. Mümin, inancının gereği olarak bazı yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Bu sorumluluklara uygun şekilde ibadetlerini yapması, haramlardan uzak durması, kimseye zarar vermeyecek bir sınırda ahlaka riayet etmesi, onun zaten asli görevidir. Bu asli görevin haricinde yaptıklarıysa, onun imanının güzelliğinden, Allah'a yakınlaşma arzusundan kaynaklanır. İşte bu noktada ahlakını güzelleştirmeye odaklanmak, ibadetini artırmak kadar değerli ve önemli görülmüştür. Mümin kişi güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle değerlendiren kimsenin seviyesine ulaşır. Görüldüğü üzere ahlak sadece insanı hayvandan ayıran bir nitelik değil, aynı zamanda kulluğu derinleştiren, güzelleştiren, onu sıradan bir alma-verme ilişkisinden ayırıp gerçek bir şükür ve nimet ifadesine kavuşturan bir özelliktir. Hayatı üzerinde düşünen, Allah'a karşı görevlerinin daha da ötesinde, ona karşı sevgi ve iştiyakının tezahürü olarak daha ileri bir şeyler yapmak isteyen, başka bir ifadeyle hayatını daha değerli kılmak isteyen kişinin en doğrudan aracı ahlaktır. Ahlakın varlık alanını güzelleştirme ve değerli kılma gücü öyle kuvvetlidir ki, insan muhtelif açılardan kendi aleyhine görünebilecek eylemleri dahi ahlaklı olmak adına gönüllü olarak tereddüt etmeksizin, hatta bazen şevkle yapar. Malını cömertlik için tereddütsüz paylaşan, canını cesurca ortaya koyan insanlar böyledir. Bu durum, ahlak dediğimiz şeyin olgusal sınırların dışında veya ötesinde bir varlık yahut en azından bir anlam dünyasına sahip olduğu kanaatine ulaştırır. Pekala, ahlaka bu gücü veren nedir? Bazı felsefi teoriler ahlakın akıldan, sezgiden, vicdandan, toplumsal normlardan, siyasi veya dini otoritenin belirleniminden kaynaklandığı gibi açıklamalar sunsa da bunlar, şevkle canı ve malı hilafına hareket eden insanın yönelimini bütünüyle gerçekleştirmede şüphesiz eksik kalmaktadır. Hatta bu nedenle metafizik izahların meşruiyetini reddeden bazı düşünürler, ahlaka iştiyakımızın deneysel bir zeminde anlaşılması ve açıklanmasının imkansızlığını itiraf eder, ancak bu yönelimin apaçıklığı nedeniyle olgusal alanı aşan bir izahın kaçınılmazlığını kabul ederler. Daha basit bir ifadeyle, maddeden ibaret görünen bu dünyada ahlaka dair yok sayamadığımız arzu ve yönelimlerimiz, adalete duyduğumuz ihtiyaç, iyiliğe karşı hissettiğimiz muhabbet, haksızlığa karşı bizi yakan öfke, ahlakın varlık veya anlam kazandığı madde ötesi bir alanın imkanını kabul etmeye bizi mecbur kılmaktadır. Böylece ahlak, sadece hayatı güzelleştiren bir şey olmaktan çıkıp, varlık alanının sınırlarına dair ipuçları sunan apaçık bir veri haline de gelmekte, maddeden ibaret olmadığımızın bir kanıtına dönüşmektedir. Nitekim buradan hareketle bir yaratıcının varlığına ulaşan felsefi teoriler mevcuttur. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi,

kırılsın dünyalık putlarımız. Başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 241 kişi kurtarıldı. 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları Türkiye'den giden 2 İHA ve 1 Kasa tipi uçakla sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Bizi tanımak isteyenler Malazgirt'e, Çanakkale'ye baksın. Bu milletin fıtratını anlamak isteyenler Büyük Zafer'e baksın. Bu ülkenin hangi şartlar altında kurulduğunu öğrenmek isteyenler milli mücadeleye baksın," dedi. Programda Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş da dua etti. "30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Başkent Ankara'da vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 1. Meclise kortej yürüyüşü düzenlendi. 81 ilde geçit törenlerinden halk oyunlarına, jandarmanın nefes kesen gösterilerinden fener alaylarına kadar zafer coşkusu vardı. Diyanet İşleri Başkanlığı da 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda Büyük Zafer'in milletin inanç, azim ve kararlılığının eseri olduğu vurgulandı. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkese rağmen can almaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda iki Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.
2: Hava durumu.

0: İnce, Mekke 38, Medine 37, Kudüs 26, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programında birlikteyiz. Bu programda bağımlılığı çeşitli boyutlarıyla konuşmaya, örneklendirmeye, bağımlılık yapıcı unsurları, maddeleri anlatmaya ve buradan yeniden bağımlılıklarımıza bir yol bulmaya, bunun nasıl büyük bir sağlık sorunu, bir toplum sorunu olduğunu analiz etmeye çalışıyoruz. Ama öncelikle bağımlılıktan nasıl korunabiliriz, bağımlı olmadan önce bağımlılık konusunda nasıl bilinçlendirilebiliriz, bunu birlikte öğrenmeye gayret ediyoruz. Bugün sağlıklı aile, toplumsal ahlaki değerlere bağlılık, doğru sosyal çevre, okul veya işteki başarı, sosyal faaliyetler, uygun rol modellerin benimsenmesi gibi bağımlılıkla ilgili koruyucu önlemlerden söz etmek istiyorum. Aziz dinleyenlerim, sağlıklı aile ve böyle bir ailede yaşayan bireyler, sağlıklı aile kurallarına uygun hareket etmeyi öğrenen insanlar oluyor. Bu kurallara tüm aile üyeleri saygı gösteriyorlar. Mevcut kurallar aile üyelerinin ortak kanaati sonucunda alınıyor. Aile içerisinde her bireyin farklı bir görev ve sorumluluğu var. Yine bu görev ve sorumluluk alanlarında bir problem yaşansa da aile içerisinde konuşuluyor. Çözüm yolları yine aile içinde istişare ile karşılıklı iletişim yollarının, kanallarının sürekli açık tutulmasıyla aranıyor. Ve aile bireyleri birbirleriyle zaman geçirmeye özen gösteriyor, önem veriyorlar. Aziz dinleyenlerim, ilişkiler iyi ve sağlam temeller üzerine oturulursa eğer, böyle bir ailede doğarsanız, öyle bir ailede yaşarsanız, öyle bir ailenin değerleriyle hayata hazırlanırsanız, o zaman siz de duygu ve düşüncelerinizi sağlıklı bir şekilde insanlara ifade edebiliyorsunuz. Ve kişiler değişime açık oluyor. Farklı durumlara kolayca uyum sağlayabilme kabiliyetini böyle bir ortamda geliştirebiliyorlar. Ve aile içerisindeki her bir bireyin kendine olan saygısı ve özgüveni de yine bu çevrede gelişiyor. Dolayısıyla sağlıklı ailede büyüyen çocukların bağımlılık öyküsü geliştirme imkan ve ihtimalleri son derece düşük oluyor. Çünkü burada herhangi bir sorunla karşılaşıldığında ya da sorun ortaya çıkmazdan önce onun bir takım işaretleri görüldüğünde aile kenetlenebiliyor. Buradaki sağlıklı iletişim becerileri sayesinde bireyin hayata tutunması ve sorun alanına kayması bir şekilde engellenmiş oluyor. Hayata tutunması kolaylaşmış oluyor. Aziz dinleyenlerim, sosyal ve ahlaki değerlere bağlılık da böyle bir ailede gelişiyor. Çocuklara küçük yaşlardan itibaren sosyal ve ahlaki değerlerin öğretilmesi gerektiği konusunda herhalde hepimiz hemfikiriz. Çünkü küçük yaşlardan itibaren ahlaki değerlerinin farkında olan kişi ilerleyen yaşlarda bağımlılık yapıcı maddelerin sadece kendisini değil, ailesini, çevresini, bir bütün olarak yaşadığı toplumu ve ülkesini ne kadar derinden etkileyeceğinin de farkına varıyor. Doğal olarak bu durum kişilerin bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durmasını da beraberinde getirmiş oluyor. Ahlaki değerlere, sosyal değerlere, insan ilişkilerine nitelikli bağlılık tesis etmeyi başarabilen bireylerin yetiştiği bir aile ortamı kendiliğinden koruyucu hekimlik görevi üstlenmiş oluyor. Evet aziz dinleyenler, doğru sosyal çevre özellikle ergenlik dönemiyle birlikte kişinin kendini tanımaya başlamasına imkan sağlıyor. Bu dönemde kişiler ailesi dışında diğer sosyal çevresiyle vakit geçirmeye, tek başlarına kararlar almaya ve

0: bir sosyal çevreye bağlılık geliştirmeye başlıyorlar. Bu süreçteki en tehlikeli durum, kişinin yeni oluşan sosyal çevresinde bağımlılık yapıcı maddeler kullanan bir kişinin varlığı. Bu durum bağımlılığı tetikleyen en temel risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Peki bundan korunmak için ne yapmak gerekir? Öncelikle kişiye hayır diyebilmeyi öğretmek durumundayız. Çocuklarımıza sizden ne istenirse istensin, mutlaka onun niçin istendiğini, yani gerekçesini, nedenini, niçinini sormayı öğretmemiz gerekiyor. Özgüvenin gelişimine destek sağlanması önemli. Ancak özgüveni yüksek olan insanlar da bazen büyük hatalar yapabiliyorlar. Arkadaşlarına yeri geldiğinde mesafe koymayı öğretmek çocuklarımıza son derece önemli. Çünkü mesafe koyamayan, aile değerleriyle akran grubu, arkadaş grubu değerleri çatıştığında ailedeki o köklü değer alanına dönmeyi başaramayan çocuklar yanlış alışkanlıklar edinebiliyorlar. Aziz dinleyenlerim, bu süreçte bireye karşı geliştirilebilecek yanlış davranışlar onu ailesinden uzaklaştırıp bağımlı sosyal çevreye yaklaştırabiliyor. Ve hayır diyebilmeyi bilmek bağımlılıktan korunmak için en temel faktörlerden biri. Kişi istemediği taleplerle karşılaştığında, kendini baskı altında hissettiğinde ve yapacağı şeyin kendisine zarar verebileceğini anladığında hayır diyebilmeli. Hayır diyemeyen kişi madde, sigara veya alkol kullanımı teklifi geldiğinde ona da hayır diyemiyor çünkü. Maddeyi bir defalığına denemesi durumunda da bağımlılığa giden yolun ilk basamağı olan deneme aşamasını tamamlamış oluyor maalesef. Aziz dinleyenlerim, okul ya da işte başarı da, kişinin okulunda veya iş yerinde yakalayacağı başarı da bağımlılıktan korunma konusunda önemli. Çünkü bağımlılığı tetikleyen unsurların başında okul ya da işte başarısızlık geliyor. Kişinin bu alanlarda çaba sarf etmesi onu bağımlılık yapıcı maddelerden uzak tutuyor çünkü. Başarılı bireyler yine kendileri gibi başarılı insanlarla bir araya geliyor. Onların bulunduğu ortamlar genellikle hedefi olan insanların bulunduğu ortamlar oluyor. Ve böyle bir çevrede yaşayan insanlar da hedeflerine daha emin adımlarla yürüyebiliyor. Tabii bireyin bağımlı olduğu alanların ve bağımlılığı kendisine hatırlatacak olan her türlü etkenin ortadan kaldırılması kişiye yeni uğraş alanları oluşturarak sağlanabiliyor. Bu hususta günlük meşguliyetlerin yanında yeni aktiviteler belirlenmesi ve kişiler sosyal faaliyet alanlarına, nitelikli faaliyet alanlarına yönlendirilmesi son derece önemli. Çocuklar özgüvenlerinin artması ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları maksadıyla çeşitli spor ve sanat dallarına yönlendirilmeli ve bu şekilde bağımlı bireyler olmalarının önüne geçilmeli. Aziz dinleyenlerim, uygun rol modelin benimsenmesi de burada sağlıklı aile çevresi gibi önemli. Çünkü bireyin bağımlı oluşunda sosyal çevrenin etkisi malumunuz çok fazla. Bu hususta kişiye yaşamı ve tavırlarıyla örnek olabilecek uygun rol modellerin belirlenmesi gerekiyor. Bu bazen anne baba olabilir, bazen öğretmen olabilir, bazen yaşça büyük bir başkası olabilir ve değerli o başkasının eylemleri, davranışları üzerinden bir doğru örneklik ortaya koyması çocukların nazarında kıymetli bir bilgi, bir tecrübeye dönüşebilmeli. Tabii belirlenen rol modelin hayatı, başarı hikayesi ve yaptıklarıyla bağımlı kişiye olumlu yol göstermesi son derece önemli. Rol modelin bireyin ilgi duyduğu alana paralel ya da ona yakın bir alanda, örneğin spora ilgi duyuyorsa spor, sanatsa sanat, edebiyatsa edebiyat, tarihse tarih, bilimse bilim, bu alanlarda faaliyet gösteren biri olması daha etkili bir sonuç alınmasına yol açabiliyor. Evet aziz dinleyenlerim, bugün de bağımlılık yapıcı faktörler karşısında bağımlılığın koruyucu hekimliğini, yani sağlıklı aileyi, ahlaki değerlere bağlılığı, doğru sosyal çevreyi, hayır diyebilme kabiliyetini, okul ve işte başarılı profillerin modellenmesini ve sosyal meşguliyetleri konuştuk. Gelin hep birlikte bağımlılıktan uzak, bağlılıklara gittikçe daha çok yakınlaştığımız ve onlardan beslendiğimiz, hayata hep o açıdan baktığımız, sağlıklı bir yaşama umutla bakabildiğimiz bir geleceğe yaslanalım. Bağlılıklarımızı konuşalım, bağlılıklarımızdan beslenelim, bağımlılıklarımızdan gelin vazgeçelim. Bir daha dönmemecesine bağlılıklarımıza yönelip bağımlılıklarımızdan uzaklaşalım. Bağlı kalalım, bağımlı olmaktan kurtulalım. Allah'a emanet olun, sağlıkla, huzurla, esenlikle kalın aziz dinleyenlerim.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam etmek üzere tekrar birlikteyiz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan Veysel Altuntaş'ın yayına hazırladığı Mehmet Akif Ersoy'un Edebiyat Yazıları üst başlığıyla sunulan Taklitçiliği de Yapamıyoruz kitabı. Bir milletin dili o milletin ana yurdudur. Milleti meydana getiren unsurların başında gelir. Dolayısıyla dil, düşünce tarzının, hayat anlayışının ve dünyayı algılama yetisinin söze ve yazıya dökülmüş biçimidir denilebilir. Milletlerin kültür hazinesi olan dil, kolektif şuurun, milli değerlerin, inancın, sanatın, geleneğin ve kültürel miras dediğimiz tüm birikimin de sığınağıdır. Dil, kültürü saklayan ve barındıran olduğu gibi muhafaza etme ve gelecek nesillere aktarma vazifesini de başarıyla yürüten bir araçtır. Haliyle kültürün oluşması ve yaşamasında da en büyük görevi üstlenen yine dildir. Edebiyatın ve şiirin en temel malzemesi olan dili, adeta usta bir sarrafın itinasıyla ince ince, nakış nakış işleyen, dil, edebiyat ve fikir dünyamızın öncü isimlerinden biri de hiç şüphesiz İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dur. Kültür ve edebiyat tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan Mehmet Akif, Türkçeyi kullanmadaki ustalığıyla kendini ispatlamış bir şiir ve nesir üstadıdır. Akif, Türkçeyi bütünüyle çok iyi bilir, dilimizi en sade ve en doğal haliyle yetkin ve kendine mahsus bir şekilde kullanırdı. Hem şiirde, hem düz yazıda Türkçenin özgün örneklerini ortaya koydu. O, sadece doğup büyüdüğü İstanbul'da konuşulan edebi dili kullanmamış, Rumeli ve Anadolu'da bütün halkın kullandığı kelimeleri, deyişleri ve deyimleri onların söyledikleri şekilde eserlerini aktarmıştır. Onun bütün eserleri çok zengin bir dil malzemelerini içermektedir. İstiklal şairimiz Akif, her ne kadar şiirleriyle tanınan bir değerimiz olsa da, onun nesirleri de en az şiirleri kadar akıcı, zengin, engin ve edebidir. Akif, iyi bir edip olmasının yanı sıra, sosyal incelemeci ve gözlemcidir de. Yaşadığı dönemin sosyal hayatına, edebi camiasına, politik gelişmelere ve ülke gündemine de kayıtsız kalmaz, bunlarla ilgili yazılar kaleme alır, ve bu yazılar muhtelif mecmualarda yayımlanırdı. Akif'in yazdığı düz yazılar tarihten günümüze kadar bazen kısım kısım, bazen de bir bütün halinde yayımlandı. Günümüz Türkçesiyle birlikte Türk okuruna sunuldu. Bu çalışmalar hiç şüphesiz çok kıymetli çalışmalar. Akif'in bütün yönleriyle gerçek anlamda tanınması, bilinmesi ve okurunca anlaşılması açısından önemli çalışmalar. Bu çalışmalardan biri de bugünkü konuğumuz olan eser, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan çıktı. Edebiyat Yazıları üst başlığıyla okurla buluşan Taklitçiliği de Yapamıyoruz kitabını yayına hazırlayan isim Veysel Altuntaş. Bu çalışmada Akif'in sadece edebiyatla ilgili yazılarını bir araya getirdiğini belirten Altuntaş, bu derlemeyi hazırlarken bir edebi eserin oluşumunda hangi aşamalara dikkat edilmesi gerekir sorusuna cevap arayan bir sıralama takip ettiğini de sözlerine ekliyor. Böylece bir yazarın veya yazar adaylarının yazarken hangi aşamaları takip etmesi, nelere dikkat ederek yazması gerektiği hususlarında da yol gösterici bir eser olmasını umut ediyor. Eserin içeriğine baktığımızda şöyle bir sıralamayla yazıların derlendiğini görmekteyiz. İcat, mevzu, muhayyileyi işletmek, plan, tasvir ve teşbih makaleler yazmak başlığı altında toplanırken, gerçek edebiyat başlığı altında muhasebe-i edebiye, edebiyat, mukallitliği de yapamıyoruz ve intikat yazıları yer alıyor. Akif'in nazarı dikkatinden başlığı altında, Sadi, Hasbihal 1 ve 2, gayet mühim bir eser ve yine Hasbihal gibi başlıklar yer almış. Son bölüm olan Şiir Nasıl Okunur başlığından sonra eser kaynakça kısmıyla nihayete ermiş. Merhumun Sebülür Reşat, Çağlayan ve Sırat-ı Müstakim gibi dergilerde yayımlanan edebiyat, sanat ve kültürel, muhasebe ve mukayese yazılarını içeren eser,
genç yazarlara ve yazar adaylarına rehberlik edecek nitelikte. Yazıların bütününde sade, yalın ve milli bir güzergah çizen Akif, şiirdeki ustalığını nesirde de fevkalade ortaya koyuyor. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı'nın bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan ve Veysel Altuntaş'ın günümüz Türkçesiyle yayına hazırladığı, Mehmet Akif Ersoy'un edebiyat yazılarının derlemesi olan Taklitçiliği de Yapamıyoruz kitabını konuk ettik. Türk dili ve edebiyatının inceliklerini ve güzelliklerini Akif'in kalemiyle okura sunan bu kıymetli çalışmayı, kitap severlerin ve siz dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, herkese iyi okumalar dilerim. Kitapların refakatinde, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 241 kişi kurtarıldı. 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları Türkiye'den giden 2 İHA ve 1 Kasa tipi uçakla sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Bizi tanımak isteyenler Malazgirt'e, Çanakkale'ye baksın. Bu milletin fıtratını anlamak isteyenler Büyük Zafer'e baksın. Bu ülkenin hangi şartlar altında kurulduğunu öğrenmek isteyenler milli mücadeleye baksın," dedi. Programda Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş da dua etti. "30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Başkent Ankara'da vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 1. Meclise kortej yürüyüşü düzenlendi. 81 ilde geçit törenlerinden halk oyunlarına, jandarmanın nefes kesen gösterilerinden fener alaylarına kadar zafer coşkusu vardı. Diyanet İşleri Başkanlığı da 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda Büyük Zafer'in milletin inanç, azim ve kararlılığının eseri olduğu vurgulandı. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkese rağmen can almaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda iki Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Günahlarını normalleştirme. Önceleri adı haram idi, sonra kusur oldu, ardından hayata dönüştü, derken kişisel tercih diye anılır oldu. Adı haramken sevilmezdi. Kusur ve hataya dönüşünce kimse umursamamaya başladı. Kişisel tercih diye anılınca saygı bile beklendiği oldu. Haramın adı değişti değişmesine ama haramın varış noktasının adı hep aynı kaldı. Cehennem. Şeytanın en büyük hilelerinden birisi insanlara kötülükleri, günahları süslü göstermesidir. Hazreti Adem'e cennetteki yasak ağacın meyvesinden yemeği nasıl süslü gösterdiğini ve bunun sonucunda ne olduğunu biliyoruz. Peki şeytan nasıl oluyor da günahları insanlara süslü, güzel gösterebiliyor? Bunun iki yöntemi var. Birincisi, günah olan şeyi normalde olduğundan farklı şekilde göstermektir. Mesela içki insanın aklına, sağlığına zararlıdır. İnsanın hem Rabbi ile arasını açar hem de diğer insanlarla. Gel gelelim şeytan insana içkiyi öyle bir süsler ki bunu içince derdini unutursun, kafan güzel olur, sıkıntıların biter der. Kumar insanın malını mülkünü tüketir, ocakları söndürür, yuvaları yıkar, cinayetlere yol açar. Gel gör ki şeytan insana bunu oynarsan kazanırsın, zengin olursun. İstediğini yapabilecek kadar paran olur diyerek onu kandırır. İkinci yöntemse günah ve haramların adını değiştirmektir. Rabbimiz Kur'an'da günah olan fiillerden insanları uzaklaştırabilmek için onları son derece kötü bir şekilde tasvir eder. Mesela içki ve kumara şeytan işi pislik der. Gıybete ölmüş kardeşinin etini yemek der. Faize Allah ve Resulü tarafından savaş açılan bir günah der. Zinaya iğrenç ve çirkin iş der. Peki şeytan ne yapar? Allah tarafından bu şekilde kötü tasvir edilen günahları şayet insanlara süslü gösteremiyorsa bu defa günah olan fiillerin isimlerini değiştirir. İçki olur aslan sütü, içki sofrası olur çilingir sofrası. Zinanın adı kaçamak, çapkınlık olur. Kumarın adı piyango, toto, loto ve benzeri olur. Faizin adı nema, kazanç ve benzeri olur. Böylece günahlar yumuşatılır, sevimli hale getirilir. Rabbimiz Kur'an'da kafirlerin bir özelliği olarak sözü konulduğu anlamın dışına taşırarak tahrif etmek olduğunu söyler. Yani kelimelerin içini boşaltmak, bir kelimeyi Allah ve Resulünün kullandığı anlamın dışına çıkarmak, kötüyü iyi göstermek, iyiyi kötü göstermek. Mesela dinin gereklerini yapmak, gericilik, yobazlık, tutuculuk olur. Kelimelerin bu sihirli etkisi karşısında yeterince güçlü bir imana sahip olmayanlar teslim bayrağını çeker. Gerici görünmemek adına dinin emirlerini yerine getirmekten uzak durur veya topluluk içinde yapmaya utanır. Medeni ve ilerici görünmek adına günahları işler, haramlara bulaşır. Birileri haram ve günah olan şeylerin adını istediği kadar değiştirsin. Allah'ın lanetlediği, kötülediği şeyleri istediği kadar süslesin, makyajlasın. Bunların isimlerini değiştirebilirsiniz ama haramların eğer tövbe edilmezse veya inkarcılık yapılırsa insanı götüreceği son durağın adı kainat kurulalıdan beri değişmemiştir ve değişmeyecektir. Cehennem. Burada şu soruya da cevap vermeye çalışalım. İnsanlar niye bile bile haram olan şeyleri yapar? Bunun pek çok sebebi arasında ikisi öne çıkar. 1. Herkesin yapıyor olması. Haramın yaygınlaşması ve çokça yapılıyor olması onu meşru kılmaz. Allah'a hesap verirken herkes yapıyordu diye bir gerekçe olmaz. Her birimiz hesabımızı tek başımıza vereceğiz. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker biz

0: size geleceksiniz ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir. 2. Haramın verdiği geçici lezzet. İçki içen, kumar oynayan, diğer haram fiilleri işleyenler bundan geçici bir lezzet alırlar. Ancak bunun sonu hüsrandır. Tıpkı Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın cennette yasak ağacın meyvesinden yedikleri sırada aldıkları geçici lezzetin sonunda kayba dönüşmesi gibi. Bir de şunu bilmek gerekir. Nefsin meşru olmayan arzularını yenmenin lezzeti, haram işlemenin lezzetinden fazladır. Delil isterseniz, haram işleyenin vicdanındaki pişmanlığa, halinin dağınıklığına bakın. Bir de arzularını dizginleyenin içinde hissettiği huzura, kalbindeki kuvvete bakın. Duamız. Rabbimiz haramlardan uzak durmayı, taat ve ibadetleri hakkıyla yapmayı bizlere nasip eylesin. Şeytanın tuzağına düşerek, kötü şeyleri farklı isimlerle anarak, sakıncasız ve hatta şirin gibi görmekten ve göstermekten bizleri muhafaza eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki girişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Takvimi. İhanet takviminden merhaba. Bugün 31 Ağustos 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 18 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 18 Ağustos 1442. Tarihte bugün İmam Buhari'nin vefatı 869. II. Abdülhamit Han tahta çıktı 1876. Darülfünun'a bağlı ilk tıp fakültesi Mektebi Mülkiye-i Tıbbiye açıldı 1900. Arka sayfa. Günün konusu. Kütüb-i Sitte muhaddisleri. Buhari. Buhari 20 Temmuz 1810'da Buhara'da doğdu. Babası İsmail hadis alimlerinden ders almıştı. Babası Buhari çocukken vefat etti ve babasının hadisle alakalı kitapları Buhari'ye kaldı. Buhari 10 yaşında hadis öğrenmeye başladı ve genç yaşta üstün hafızasıyla dikkat çekti. Hadis öğrenmek için geniş seyahatler gerçekleştirdi. Hac yolculuğu sonrası çeşitli ilim merkezlerinde Bağdat, Basra, Belh, Şam, Küfe, Medine, Mısır ve Nişabur gibi şehirlerde birçok alimden hadis tahsil etti. 1080'den fazla muhaddisten hadis yazdı ve 200 bin hadisi kaydettiğini belirtti. Binlerce hadisi ezberleyen Buhari'nin hafızası, Bağdat'ta yapılan bir imtihanda karıştırılmış 100 hadisin senet ve metinlerini doğru bir şekilde hatırlayarak hadis bilgisini kanıtladı. Sahih hadisleri bir araya getirmesi ve hadis ilmindeki otoritesiyle tanındı. Geniş hadis koleksiyonu ve bunu seyahatlerde yanında taşımasıyla ünlendi. Buhari birçok öğrenci yetiştirdi. En ünlü öğrencileri arasında da İmam Müslim ve Tirmizi yer aldı.

0: Bir ayet. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Ahzab suresi 21. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 241 kişi kurtarıldı. 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları Türkiye'den giden 2 İHA ve 1 Kasa tipi uçakla sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Bizi tanımak isteyenler Malazgirt'e, Çanakkale'ye baksın. Bu milletin fıtratını anlamak isteyenler büyük zafere baksın. Bu ülkenin hangi şartlar altında kurulduğunu öğrenmek isteyenler milli mücadeleye baksın." dedi. Programda Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş da dua etti. Müzik. 30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Başkent Ankara'da vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 1. Meclise kortej yürüyüşü düzenlendi. 81 ilde geçit törenlerinden halk oyunlarına, jandarmanın nefes kesen gösterilerinden fener alaylarına kadar zafer coşkusu vardı. Diyanet İşleri Başkanlığı da 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda büyük zaferin milletin inanç, azim ve kararlılığının eseri olduğu vurgulandı. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkese rağmen can almaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda iki Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 30, İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 36, Trabzon 27, Erzurum 22, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 37, Kudüs 26, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Ahşap direkli bu muhteşem cami-i şerif, Hicri 671 yılında inşa edilmiş. 19. yüzyıla kadar Hoca Bey Camii Şerifi diye bilinen yapı, bu tarihten itibaren Ulu Camii şeklinde anılmaya başlanmış. Yapının banisinin kim olduğu açıkça bilinmemekte. Aslında mihrapta geçen Sivastos oğlu Ali Bey, yapının banisi olarak kabul ediliyor. Yapı üzerinde görülen onarım kitabesinde Ulu Camii Şerif'in, sahip ataoğullarından Nusretü'd-Devle Ahmet zamanında Hicri 742 yılında Muisüddin Emir İsa bin Muzafferüddin tarafından onarıldığı belirtilmekte. Cami-i Şerif 1765, 1851, 1947 ve 1984 yıllarında da bazı onarımlar görmüş. Kıymetli dostlar, Ulu Cami-i Şerif moloz taş malzeme ile yamuk dikdörtgen biçiminde ele alınmış. Üzeri kırma çatı ile örtülü yapı, özgün planda düz toprak damlı örtülü olup ortasında aydınlık feneri bulunmakta. 1947 yılındaki onarım sırasında bu fener kapatılmış. 1983 yılında da çatısı yenilenmiş. Yapının kuzeydoğu ve batı yönlerinde 3 giriş mevcut. Bunlardan batı cephesinde yer alan giriş üzerinde sivri kemerli bir niş içerisinde mermer onarım kitabesi var. Yapının cepheleri belli bir düzen göstermeyen pencere açıklıklarına sahip. Güney yönünde bulunan pencereler sivri hafifletme kemerli ve dikdörtgen formlu, batı yönünde sivri kemerli, kuzey ve doğu yönlerinde ise dikdörtgen formlu biçimde ele alınmış. Kuzey cephesindeki pencereler saçak altında olup bu cephede çörtenler bulunmakta. Kıymetli dostlar, yapı iç mekanda ahşap sütunlarla mihraba dik 9 nefe ayrılmış. Mukarnaslı başlıklara sahip silindirik formlu sütunlar altta mermer kaideler üzerine oturmakta. Yapıda mukarnaslı başlıklar, ahşap girişler ve lambirler üzerinde geometrik, bitkisel yazılı ve figürlü kalem işi süslemelerin varlığı bilinmekte. Ancak bu süslemelerden çok azı zamanımıza ulaşmayı başarabilmiş. Yapıda görülen kuş ve horoz figürlerinin yer aldığı bilinen tek parça bugün müzede bulunmakta. Yapının kuzey duvarı boyunca mahfil uzanmakta. Ahşap direkler üzerine oturan mahfilin ahşap korkulukları yenilenmiş. Yapının kıble duvarının ortasında mevcut kesme taş mihrabı dikdörtgen formlu ve mihrap silindirik formlu sütunçeler üzerine oturan mukarrab

yapıdaki kalem işi süslemelerin de aynı hattat tarafından yapıldığı düşünülmekte. Döneminden kalan ahşap minber geometrik bezemeli olarak ele alınmış efendim. Minberin ahşap kapısı üzerinde yer alan kitabede yapının ahşap işlerini yapan Neccar Emiri Hac Bey ismiyle karşılaşıyoruz. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in minaresi kuzey cephesinin batısında, kuzey giriş kapısının yanında bulunmakta. Minarenin kaide kısmı altta kesme taştan olup kare planlı. Kaide bunun üzerinde bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla örgülü biçimde beşgen formda beden duvarlarının bitimine kadar devam etmekte. Kaideden silindirik formlu gövdeye geçiş baklavalı pabuçlukla sağlanmış. Gövde kaideden itibaren tuğla örgüdür ve aralarda yeşil sırlı tuğladan baklava motifleri kullanılmıştır. Sade bir şerefesi olan minare, şerefe üzerinde incelerek üstte konik bir külahla sonlanmakta. Farklı dönemlerde onarımlar geçiren minarenin Yıldırım Bayezid Sultan devrinde de esaslı bir onarım geçirdiği düşünülmekte. 1984 yılındaki son onarımda şerefeden yukarısı yenilenmiş. Minarenin kaidesi önünde sivri kemerli ayna taşına sahip bir çeşme yer almakta. Ayrıca kitabesi bulunmayan çeşmenin Osmanlı döneminde yapıldığı anlaşılıyor efendim. Kıymetli dostlar, Afyon Ulu Camii, Anadolu Selçuklu döneminden günümüze ulaşan ahşap direkli camiler grubuna ait bir örnek olup, özgün mimarisiyle bu devrin önemli yapıları arasında zikredilmekte. Afyon Karahisar'dan, Afyon Ulu Camii'nden sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.

Efendime söyleyeyim. Kudümün rahmeti zevkü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken ma'utin içre. İmam-ı enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i kümmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envai lezzata. İşin erbab-ı hacata atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın. Kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz Mahmud Hüdayi.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize

Babamın merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Ubey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince Allah Resulü, doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Günün Duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu. Bir kişi evine gireceği zaman şu duayı okusun ve sonra ailesine selam versin. Allah'ım, senden hayırlı girişler, girilen yerin hayrını ve hayırlı çıkışlar, çıkılan yerin hayrını istiyorum. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Yüce Rabbimiz olan Allah'a tevekkül ettik.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Hüsnü Hal.
2: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi. Her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış, gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerine yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Güzelliğiz. Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 241 kişi kurtarıldı. 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları Türkiye'den giden 2 İHA ve 1 Kasa tipi uçakla sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Bizi tanımak isteyenler Malazgirt'e, Çanakkale'ye baksın. Bu milletin fıtratını anlamak isteyenler Büyük Zafer'e baksın. Bu ülkenin hangi şartlar altında kurulduğunu öğrenmek isteyenler Milli Mücadele'ye baksın." dedi. Programda Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş da dua etti. Müzik. 30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Başkent Ankara'da vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 1. Meclise kortej yürüyüşü düzenlendi. 81 ilde geçit törenlerinden halk oyunlarına, jandarmanın nefes kesen gösterilerinden fener alaylarına kadar zafer coşkusu vardı. Diyanet İşleri Başkanlığı da 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda büyük zaferin milletin inanç, azim ve kararlılığının eseri olduğu vurgulandı. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkese rağmen can almaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda iki Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 30, İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 36, Trabzon 27, Erzurum 22, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 37, Kudüs 26, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna, sizin adınız.

0: tekrar ettiğini gördüm. Bunun sebebi hikmetini size sormak istiyorum.
1: Evet.
0: Buyursunlar.
1: Tebrik ediyorum değerli kardeşimi. Çok dikkatli bir Kur'an-ı Kerim okuyucusu ve bize de demek ki zaman zaman soru gönderen, birden fazla soru gönderen bir kardeşimiz. Evet, Kur'an-ı Kerim'de gerçekten benim de dikkatimi çeker. Kamer suresinde andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Şeklinde Türkçe'ye çevirebildiğimiz. Bismillah. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Ayet-i kerimesi Selman Bey 4 kez geçiyor. 4 farklı ayette geçiyor. Arada başka ayetler var. Bu ayet tekrar geliyor. İlk olarak Kamer suresinin 17. ayetinde geçiyor. Daha sonra 22, 32 ve 40. ayetlerde de aynı şekliyle yer alıyor. Allah abesle iştigal etmez.
0: Ya.
1: Bir şeyi 2 kere, 3 kere, 4 kere aynı surede, yani 55 ayeti olan toplamda bir Kamer suresinde tekrarlanması hakikaten üzerinde düşünülmesi gereken bir husus diye ben de zaman zaman bu konuya hep ilgi duymuşumdur. Bunun tabi belki bizim hemen söyleyebileceğimiz, bilebileceğimiz hikmetler olduğu gibi belki kıyamete kadar insanlık aleminin ulaşacağı bir takım buluşlarla, keşiflerle daha anlaşılabilecek nice hikmetleri olabilir. Şöyle Kamer suresinin tamamını, özellikle bu arkadaşımızın işaret ettiği ayeti kerime özelliğinde dikkatle okuduğumuzda ve üzerine düşündüğümüzde 4 kez bu ayetin tekrarıyla ilgili şöyle bir değerlendirme yapılmasının mümkün olduğunu söyleyebilirim Selman Bey. Bu 2-2-4 gibi ne olur bir cevap olarak kabul edilmesin. Biz de bu kardeşimizle beraber yüksek sesle düşünüyoruz.
0: Tefekkür ediyoruz.
1: Evet. Mesela baktığımda ben Kamer suresinde bu ayet geçmeden önce bahsedilen ne var? Arada hangi konular var diye bakıyorum şöyle. Mesela hemen bir Nuh kavmi, Hazreti Nuh'un kavmiyle olan ilişkileri ve o kavme kavmin helak olmasıyla ilgili kıssa geliyor. Peşine bu 17. ayet geliyor. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Düşünen var mı, ibret alan var mı halinde. Arkasından Hud kavmi, daha sonra Semud kavmi, daha sonra Lut kavminin başına gelenler tek tek Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Her kavmin hikayesi, kıssası yer aldıktan sonra وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ ayeti peşine geliyor. Buradan ne çıkarabiliriz diye düşündüğümde bu kavimlerin peygamberleri tarafından kendilerine tebliğ edilen hakikate, hakka yüz çevirmeleri, itibar etmemeleri, hatta karşı gelmeleri, Yüce Allah'ın Celle Celaluhu koyduğu sınırları her defasında ihlal etmeleri, peygamberleriyle alay etmeleri ve ez cümle Yüce Allah'a ve peygamberine karşı gelmelerinden dolayı birer birer helak edilmişler. Biz bunu tarihten de okuyoruz değil mi? Kur'an'da başka surelerde de sıkça bu hususta bilgiler yer alıyor. Demek ki Yüce Mevla bu helak olan kavimlerinin kıssalarının her birinden sonra ahir zamet ümmeti olan bizlere, kıyamete kadar gelecek olan bizlere Kur'an'ı öğüt alasınız, düşünesiniz, anlayasınız diye kolay kıldık. Düşünen yok mu? Bu olup bitenlerden ibret alan yok mu? Bize merhamet eden Yüce Mevla, bizi seven Yüce Mevla, geçmiş kavimlerin hatalarını, yanlışlarını, kusurlarını bize bütün açıklığıyla Kur'an'da tekrar tekrar bize sunuyor önümüze ve böylesi bir ayet-i kerimeyle tekrar bizim üstümüzdeki ölü toprağını adeta sıyırıp ayağa kalkıp kendimize dönmemiz, değerlerimize sahip çıkmamız için hel min müttekil, düşünen yok mu, ibret alan yok mu, bundan dersini alacak yok mu diye bizi uyarıyor, dikkatimizi çekiyor. Bizim bundan gerekli dersleri çıkarmamızı, Kur'an okumaları, ayetleri üzerinde düşünmemizi, manasını anlamaya çalışmamızı, onun emir ve yasaklarına hayatımız boyunca riayet etmemiz konusunda bize uyarılarda bulunuyor. Her zaman olduğu gibi bu konuda da geriye çekilip büyük fotoğrafa baktığımda Başka

0: hususlar da aklıma geliyor. Buyurun. Şimdi bu 55 ayetlik Kur'an-ı Kerim'deki Kamer suresinin tamamıyla ilgili bir değerlendirme yaptığımızda şimdiye kadar bunları söyleme imkanına kavuştuk. Bir de şu anda aklıma gelen bir şeyi doğrusu sizinle paylaşmak isterim. Buyurun. Selman Bey kardeş, izniniz olursa.
1: Tabii ki sahip.
0: Malum Kur'an-ı Kerim Yüce Mevla'nın kelamı. Aha. Kutsal kitabımız. Zaman zaman insanlar biraz tabirimi hoş görsünler, mızıkçıdırlar. Kendilerine arkasına sığınacakları mazeret üretirler. Kendilerini de kandırırlar bunu yaparken aslında. Bile bile de bazen bu mızıkçılığı yaparlar.
1: Bu devir mazeret medeniyeti hocam.
0: Mesela derler ki benim sınırlı bir aklım var. Yaratılmışım. İki damla sudan yaratılmışım. Yaratılmış bir canlı nasıl yaratıcının yüce kelamını hakkıyla anlayabilir? Ben nasıl anlayabilirim ki? O yüceler yücesi Allah, kadiri mutlak. Ben aciz, fakir bir insanım. Benim anlayışım bu kadar. Ben bundan nasibimi bu kadar aldım diye de bir mazeret ileri sürebilir mi? Sürebilir ki tarihte de yapılmış bu. Önceki kavimler de yapmışlar. Anlamamazlıktan gelme, duymamazlıktan gelme, görmemezlikten gelme gibi insanın bir takım mazeret silsileleri de olabilir. Mevlam kendisi şüphesiz daha iyi bilir ama bu ayeti kerime ile de işte nasıl olur da biz faniler yüce kelamı Kur'an anlayabiliriz düşünenlere, böylesi bir mazeret ileri sürenlere Kur'an-ı Kerim bir surede 4 kez hatırlatmada bulunuyor. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün, öğüt alasın diye kolay kıldık. 7 yaşında daha küçük çocuklar okuyabiliyor, ezberleyebiliyor. Biz Kur'an'a yöneldik mi Kur'an bütün kapılarını bize açıyor. Bütün sayfaları bize açılıyor. Yeter ki biz Kur'an'ı anlamak için yola çıkalım. Ayetin düşünecek yok mu? Düşünen var mı? Öğüt alan yok mu? Yok mudur ondan ders almak isteyen şeklinde Türkçe'ye çevirebileceğimiz ikinci kısmı da adeta en azından benim tüylerimi ürpertecek bir vurguya sahip.
1: Ne?
0: Bu vesileyle ne olur dua edelim.
1: İnşallah.
0: Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okumakla kalmayıp üzerine tefekkür eden, düşünen, ondan nasibini alan, ibret alan ve yoluna bilinçli bir Müslüman olarak devam eden kullarından eylesin.
1: Amin, amin, amin. Allah razı olsun hocam. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Dr. Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

0: efendime söyleyeyim.
1: Sakın terki edepten, kûy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahîdür, makam-ı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev bab-ü selamın sine çakidür. Bunun kandili cevza, matla-ı nuru ziyadır bu. Habib-i Kibriya'nın hapgâhıdır fazilette, tevefuk kerde-i arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakün pertevinden oldu deycûr-i Adem zâil, amandan açıldı mevcudat çeşmin tutiyardır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir nabi bu dergâha, metaf-ı kutsiyandır bu segâh-ı enbiyadır bu. Nabi

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 31 Ağustos 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 18 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 18 Ağustos 1442. Tarihte bugün İmam Buhari'nin vefatı 869. İkinci Abdülhamit Han tahta çıktı 1876. Darülfünun'a bağlı ilk tıp fakültesi Mektebi Mülkiye-i Tıbbiye açıldı 1900. Arka sayfa. Günün konusu. Kütüb-i Sitte Muhaddisleri. Buhari. Buhari 20 Temmuz 1810'da Buhara'da doğdu. Babası İsmail hadis alimlerinden ders almıştı. Babası Buhari çocukken vefat etti ve babasının hadisle alakalı kitapları Buhari'ye kaldı. Buhari 10 yaşında hadis öğrenmeye başladı ve genç yaşta üstün hafızasıyla dikkat çekti. Hadis öğrenmek için geniş seyahatler gerçekleştirdi. Hac yolculuğu sonrası çeşitli ilim merkezlerinde Bağdat, Basra, Belh, Şam, Küfe, Medine, Mısır ve Nişabur gibi şehirlerde birçok alimden hadis tahsil etti. 1080'den fazla muhaddisten hadis yazdı ve 200 bin hadisi kaydettiğini belirtti. Binlerce hadisi ezberleyen Buhari'nin hafızası, Bağdat'ta yapılan bir imtihanda karıştırılmış 100 hadisin senet ve metinlerini doğru bir şekilde hatırlayarak hadis bilgisini kanıtladı. Sahih hadisleri bir araya getirmesi ve hadis ilmindeki otoritesiyle tanındı. Geniş hadis koleksiyonu ve bunu seyahatlerde yanında taşımasıyla ünlendi. Buhari birçok öğrenci yetiştirdi. En ünlü öğrencileri arasında da İmam Müslim ve Tirmizi yer aldı.

0: Bir ayet. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Ahzab suresi 21. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam.
2: Bir çiğ tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 241 kişi kurtarıldı. 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları Türkiye'den giden 2 İHA ve 1 Kasa tipi uçakla sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Bizi tanımak isteyenler Malazgirt'e, Çanakkale'ye baksın. Bu milletin fıtratını anlamak isteyenler Büyük Zafer'e baksın. Bu ülkenin hangi şartlar altında kurulduğunu öğrenmek isteyenler milli mücadeleye baksın." dedi. Programda Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş da dua etti. "30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Başkent Ankara'da vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 1. Meclise kortej yürüyüşü düzenlendi. 81 ilde geçit törenlerinden halk oyunlarına, jandarmanın nefes kesen gösterilerinden fener alaylarına kadar zafer coşkusu vardı. Diyanet İşleri Başkanlığı da 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda Büyük Zafer'in milletin inanç, azim ve kararlılığının eseri olduğu vurgulandı. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkese rağmen can almaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda iki Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 30, İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 36, Trabzon 27, Erzurum 22, Gaziantep 33 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 37, Kudüs 26, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 22 ve Gümülcine 27 derece.
2: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Hüsnü Hal.
1: Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canlı.

da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerine yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

damlanır çürük tahtın, gidersin buradan. Bekleme bir tas su sakın ardından. Toprağı, toprağı sararlar şimdi. Toprağı, toprağı sararlar.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsan sözü ve diliyle acıtırsa, bu kemiğe sızı, gönle ateştir.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: reklam.
1: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de serametsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek haki derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-u Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbank-i kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arzu semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, yesile usatın ola ahvali perişan, desturi şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim. Bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ümmideyiz, yes ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma, desti red urup hasret ile duzaha yakma, rahmeyle aman ateşi hicranına yakma, ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Şeyh Galip,

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam. Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, sadra şifa, akla ziya, akla ziya.
3: Ebu Hureyre, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi hakkında Resulullah'tan şunları nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Yarısı bana, yarısı da kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur der. Bunun üzerine Yüce Allah, kulum bana hamd etti ve kuluma dilediği verilecektir buyurur. Sonra kul, o Rahman ve Rahim'dir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni hakkıyla övdü, kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul, o ceza gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni yüceltti, işte bu bana aittir der. Şu ayetin de yarısı bana, diğer yarısı kuluma aittir. Kul, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz der. İşte bu benimle kulum arasındadır ve ona dilediği verilecektir. Fatiha suresinin sonu ise kuluma aittir. Kul, bizi dost doğru yola, kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil der. İşte bu ayetler de kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennet.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

günün duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu. Bir kişi evine gireceği zaman şu duayı okusun ve sonra ailesine selam versin. Allah'ım, senden hayırlı girişler, girilen yerin hayrını ve hayırlı çıkışlar, çıkılan yerin hayrını istiyorum. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Yüce Rabbimiz olan Allah'a tevekkül ettik.

Efendime söyleyeyim. Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Her şam-ı seher yandığım, alemlerden usandığım, çarh urup sema döndüğüm Muhammed'in aşkındandır. Ciğerim dağladıklarım, su gibi çağladıklarım, her seher ağladıklarım Muhammed'in aşkındandır. Dahledenler devranıma, ermediler seyranıma, kıydığım kendi canıma Muhammed'in aşkındandır. Çün oldum ol şahın kulu, neylerim bu mülkü malı, halk bana dediği deli Muhammed'in aşkındandır. Aşkın narıyla piştiğim, deryalar gibi coştuğum, bir şeyh elin yapıştığım Muhammed'in aşkındandır. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun. Sorarlarsa niçin mestsin? Muhammed'in aşkındandır. Sallallahu aleyhi ve sellem.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem.

yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım.

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu,

ceylanlı öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle vasli tekfini. Bakiya gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı. Merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Yusuf'un Mısır Yılları. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Yusuf'un hikayesi kuyuyla zindan arasındaki durakta devam ediyordu. Yusuf, Potifar'ın adamlarıyla Mısır sokaklarında yürürken gördüğü yüksek binalar karşısında hayran kaldı. Türlü şekillerle bezeli sütunlarla süslenmiş binalar ve devasa heykellerle çevrilmiş meydanlar çok etkileyiciydi. Kanatlanmışçasına gökyüzüne yükselen ağaçlar Mısır'ın büyüklüğünü göstermeye yetiyordu. Yusuf'un dikkatini en fazla çeken şey, 8 kişi tarafından taşınan, üzerinde insanların oturduğu tahtlardı. Tahtın üzerinde insanlar istifini bozmadan arkasına yaslanırken, onu taşıyanlar kanter içinde yürüyordu. Süslü elbiseler içinde kibirle yürüyen adamları bir şemsiyeyle gölgeleyen insanlar da dikkatini çekti. Kervancının yolda kendisine söz ettiği köleler bunlar olmalıydı. Kendisini bir an için onların yerine koyunca içi sızladı. Allah herkese el ayak vermişken neden bazıları diğerlerinin sırtına basarak bir yere gider ki? O anda bir gün eline imkan geçse herkesi özgürlüğüne kavuşturmayı geçirdiği içinden. Potifar'ın sarayına vardıklarında devlet yönetiminin sıradan bir sosyal yaşamdan çok farklı olduğunu hemen anladı. Birbirleriyle karşılaşanlar özel bir şekilde selamlaşıyorlardı. Bazılarının özel ve abartılı olarak selamladıkları kişilerin daha yüksek rütbelere sahip olduğunu fark etti. Yusuf'u saraya kadar getiren kişi onu başka birine teslim edip hemen oradan ayrıldı.

0: teslim ederken de onu sıkı sıkıya tembih etmeyi ihmal etmedi. Potifar Hazretleri özel olarak ilgilenmemizi emretti. Yusuf'la beraber sarayın uzun koridorlarından yürüyen adam bir yandan da onunla sohbet ediyordu.
1: Adın ne senin?
0: Adım Yusuf'tur efendim. Nereden geliyorsun? Çok uzaklardan desem yeterli olur mu?
1: Olur tabii. Sen benim adımı merak etmiyor musun?
0: Kervancı yolda fazla soru sormamam gerektiğini söylemişti.
1: Akıllı birine benziyorsun.
0: Potifar Hazretleri kimseyle bu kadar yakından ilgilenmez. Sen de ne buldu da böyle ilgileniyor?
1: Onu kendisi daha iyi bilir efendim.
0: Onunla ilgilenen adam daha önce gördüğü hiçbir köleye benzemeyen Yusuf'a hayran kalmıştım. Birkaç dakikalık sohbetten ne kadar zeki olduğunu ve çok çabuk öğrendiğini hemen anladım. Başka bir görevliye teslim ederken Yusuf Potifar Hazretleri'nin özel himayesinde. Uzun bir yoldan geldiği belli. Yıkanmasını sağlayın ve tertemiz giydirin. Potifar Hazretleri geldiğinde onu mutlaka görmek isteyecektir. Yusuf birkaç gün içinde sarayda onlarca kişiyle tanıştı. Karşılaştığı herkesin farklı bir ünvanı ve görevi vardı. Yapılacak işlerin zamanı ve nasıl yapılacağı önceden belliydi. Saray çalışanlarının görevleri bir noktada başlıyor, sonra başkasına devroluyordu. Yemekleri pişirenler başka, servis edenler başkaydı. Potifar'a yakın yerlerde çalışanların elbiseleri diğerlerine nazaran daha süslü ve yetkileri daha fazlaydı. Potifar birkaç gün sonra Yusuf'u huzuruna çağırdı. Yusuf'un saraydaki görgü kurallarını çok kısa sürede öğrenmiş olmasından da memnun oldu. Sorduğu sorulara verdiği cevaplar Yusuf'un gözünde daha da büyümesini sağladı. Danışmanlarına talimat vererek Yusuf'un Mısır ve sarayın işleyişi hakkında bilgilendirilmesini istedi. Gerçekten de Potifar satın alırken söylediği gibi ona bir köle gibi değil, bir evlat gibi davranıyordu. Öte yandan Potifar'ın eşi Züleyha da Hazreti Yusuf'la yakından ilgileniyordu. Bazı şehir gezilerinde Hazreti Yusuf'u da yanında götürüyordum. Yolda yeri geldikçe Mısır'ın önemli mekanları hakkında ona bilgi veriyordum. Yolları bir defasında Amon Tapınağı'na düşmüştüm. Yusuf'un herkes gibi tapınaktaki Mısır tanrılarına eğilip selam vermemesi Züleyha'nın hoşuna gitmese de büyüdüğünde öğreneceğini düşünerek aldırış etmemiştim. Aradan yıllar geçti. Yusuf büyüdükçe aklı ve zekasıyla çevresindekileri hayran bırakıyordum. Herkesten bir şey öğrenmeye çalışıyor, ihtiyacı olanların yardımına koşuyor, zamanını asla boşa harcamıyordum. Olgun davranışları gibi güzelliği de herkes tarafından takdir ediliyordu. Mısır'da hiç kimse daha önce böyle bir güzelliğe tanık olmamıştı. Yusuf'un hayatında anlam veremedikleri tek şey onun kendi tanrılarına ibadet etmemesiydi. Başka birisi böyle davransa derhal cezalandırılırdı. Potifar Hazreti Yusuf'a o kadar güveniyordu ki İbrani asıllı bir köle olmasa ileride rahatlıkla yerine veliaht olarak tavsiye edebilirdi. Fakat Mısır'ın kanunları şimdilik buna izin vermiyordu. Sarayda bir köle olarak hayata başlayan Yusuf kısa zamanda Potifar'ın güvenini kazanan bir danışman gibi oldu. Potifar'ın sarayında en yetkili kişiler arasında yer alan Yusuf, onun bu güvenini boşa çıkarmamaya özen gösteriyordu. Onun bu konumunu kıskananlar da yok değildi. Mısırlı din adamları Yusuf'un kendi tanrılarını reddedip Allah'a ibadet etmesini ve Potifar'ın ona müsamaha göstermesini içerliyorlardı. Ellerinden gelse Yusuf'a zarar vermek için bir an olsun tereddüt etmezlerdi.
2: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

mana denizinden feyiz suyu alabilecek bir hale gelinceye kadar, hoş ve olgun dostlardan gelen parıltı gereklidir. Gerçek feyze kavuşuncaya kadar sakın dostlardan ayrılma. Katre ince oluncaya kadar sedefi bırakma. Gözün, aklın, kulağın arınsın istiyorsan, gözünü kapayan, aklını örten, kulağını tıkayan tamah perdelerini yırt. Aynada tamah olsaydı, iki yüzlülükte bize benzerdi. Eğer terazide tamah olsaydı, tarttığı şeylerde gözü kalırdı. O zaman onların gerçek halini nasıl olur da olduğu gibi dost doğru söylerdi. Tamahı olan kişinin gönlü ve gözü nasıl olur da aydınlık olur? Onun gözünde mevkii, altın tamahı gözde biten kıl gibi olur da ona hakikati göstermez. Ancak hak aşkıyla gönlü dolmuş, mest olmuş kişiler başkadır. Onlara defineler, hazineler versen hürriyetlerini satmazlar. Ama hırsından kendisinden geçmiş olan kişi yüzlerce hikaye dinler de yine kulağına bir söz girmez.''

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin" buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek "Dua et, kabul edilir, iste, verilir" buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Diyanet Radyoları'nın kıymetli dinleyenleri, Bir Hadis Bir Çocuk programına hoş geldiniz. Çocuklarımız hakkında Peygamber Efendimizin neler söylediğini dinlediğimiz ve bugünü düşündüğümüz programımızda bugün çocukla imtihan arasındaki ilgiyi konuşacağız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor. Ailesi, malı, çocuğu ve komşusu kişinin imtihan sebebidir. Namaz, oruç, sadaka ve iyiliği emredip kötülükten sakındırmak ise işte bu imtihan için kefaret olur. Kıymetli dinleyenler, imtihan dünyasında yaşıyoruz deriz hep. Dünyanın bir imtihan yeri olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın bizi hangimiz daha iyi işler yapacağız diye sınamak için bu dünyaya gönderdiğini söyleriz. Hazreti Ali dünyayı şöyle tanımlar. Bu dünya Allah'ın peygamberlerinin mescidi, vahyin indiği mekan, meleklerin namazgahı, Allah dostlarının mekanı, Allah'ın rahmetinin kazanıldığı ve cennetin hak edildiği yerdir. Dolayısıyla aslında dünya imtihan mekanı olsa da bizim için cennete giden yolculuğun adıdır. Rabbimiz kendilerinden öncekilerin imtihana tutulduğu gibi Müslümanların da bir imtihana tabi tutulacağını söyler. Kur'an-ı Kerim'de maddi ve manevi pek çok nimetin aslında bizler için birer imtihan sebebi olduğu anlatılır. Bu imtihan insanoğlunun cenneti kazanması ve insan olarak yaratılmasının hakkını vermesi için kendi belirleyemediği ama karşılığında cevap verirken tarzını, yolunu, yöntemini, seçimini, tercihini kendi ayarladığı bir imtihandır. Dünya gelip geçicidir. Asıl olan ve ebedi olan ise ahiret hayatıdır. İnsan bunu farkında olmalı, imtihanın değerini bilmelidir. Arapçada fitne kelimesiyle ifade edilen imtihan aslında olumsuz bir mana taşımaz. Allah tarafından yaratılmaya layık görülmek büyük bir şereftir. Cenab-ı Hak bizi yeryüzünün en değerli varlığı olarak yaratmıştır ki bu bizim için onurdur. Dolayısıyla imtihanı göğüslemek, emaneti yüklenmek, insan olmanın şerefini taşıyarak cennete talip olmak demektir. Çocuk da cennetin anahtarlarından birisidir. Çünkü çocuk da imtihandır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Enfal suresinin 28. ayetinde buyurur ki, bilin ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihandan ibarettir. Katında büyük mükafat olan ise ancak Allah'tır. Peygamber Efendimizin de bu hadisi şerifte, mallarımızın, komşularımızın, çocuklarımızın ve ailemizin bir imtihan sebebi olduğunu anlatması, aslında bunların belki de dünyanın en güzel nimetleri ama bir o kadar da en ciddi sorumluluk vesileleri olmasından dolayıdır. Allah Teala eğer bir insana bir nimet vermişse o nimetle onu sınıyordur. Mal vermişse malını hangi yola harcadığını, nereden kazanıp nereye sarf ettiğini sınamaktadır. Aile vermişse ailesine nasıl davrandığını ve ailesi için maddi manevi ne gibi yatırımlarda bulunduğunu sınamaktadır. Güzellik vermişse, yetenek vermişse Allah-u Teala güzel bir soy sopla ve onu tanınmış, bilinmiş, makam, mevki sahibi bir insan olmakla nimetlendirmişse o zaman da işte bütün bunları Allah rızasına uygun bir şekilde iyilik yolunda seferber edip etmediğine bakmaktadır. Dolayısıyla çocuk da dünyanın en tatlı nimetlerinden birisi olarak anne baba olma mutluluğunu bize tattıran en değerli emanetlerden birisi olarak imtihan sorusudur. Tertemiz fıtratı ile aslında bugün elimizdeymiş gibi görünse de yarınlar için hazırlamamız gereken çok kıymetli bir emanettir. Hassastır, ilgiye ve sevgiye ihtiyacı vardır. Küçücük canıyla örselenmeden son derece özenli yetiştirilmesi gereken ve bizim için geleceğe kalacak olan en değerli hazinedir. Yavru bir imtihandır. Sonuçta
büyük mükafatı kazanmak istiyorsak, hakkında emek sarf etmemiz gereken ve farkında olmamız gereken bir imtihan. Çocuğun imtihan olması ne anlama gelir? Belki de imtihanın ilk sorusu, çocukla alakalı imtihanımızda ilk basamak, Allah'ın bu dünyaya göndermeyi takdir buyurduğu yavruyu kabullenmektir. Yavrumuzun gelişini, bu dünyaya gözünü açışını utanıp sıkılmadan, endişelenmeden, öfkelenmeden, huzurla ve güvenle kabul etmektir. Ailenin yeni ferdini bağrımıza basmaktır. Hatta onun bir takım masraflara sebep olacağından dolayı geleceğimize yönelik bir tehdit olduğunu düşünüp de aşağılamak ya da göz göre göre hayatına son vermek kadar korkunç adımlar atmadan onu sadece bağrımıza basmaktır. Bebek dünyaya gelmeyi de anne babasını da kendi seçemez. Ve bazen zor şartlarla, istenmeyen durumlarla başa çıkmaya çalışıyor olsak da anne baba olarak bu masum yavruyu kabullenmemiz son derece önemlidir. Kabullenişin içerisinde çocuğun sağlığını, güzelliğini, zekasını, cinsiyetini kabullenmek vardır. Kız erkek ayrımı yapmadan, cahil ve şuursuz bir kafayla dünyaya gelen bebeği görünüşüne göre, zekasına göre ya da cinsiyetine göre ayırt etmeden her şekilde Allah'ın bir nimeti ve emaneti olarak görmek son derece önemlidir. Kızı olunca öfkeden yüzü kapkara kesilen ama oğlu olunca bayram eden cahil insanlardan olmamalıyız. Çünkü kız olmakta, erkek olmakta, güzel olmakta, akıllı olmakta, yetenekli olmakta her biri ayrı ayrı Cenab-ı Hakk'ın kararıyla dünyaya o bebekle birlikte gönderilmiştir. Öfkemizi bebekten almamalıyız. Beklentilerimizi karşılıyor olmasa da evladın evlat olduğunu unutmamalıyız. İlk imtihan kabullenmektir dedik. İmtihanın belki de ikinci önemli sorusu çocuğun eğitimidir. Çocuk işlenmeye hazır bir cevherdir. İyiyi kabul etmeye, güzeli benimsemeye ve Allah Teala'ya hayırlı bir kul olarak bağlanmaya hazır bir şekilde dünyaya gelir. Onun dünyaya geldikten sonra çevresindekilerle sağlıklı ilişkiler geliştirmesi, güzel ahlaklı olması, iyi modeller görmesi, hem insanlarla hem tabiatla

doğru cevap vermek adına onu güzel yetiştirmeliyiz. Ömür sürdükçe imtihan devam eder. Bir anne babanın evladıyla imtihanı aslında soruları uzayıp giden bir sınav gibidir. Anne baba fedakarca sorumluluk üstlenir. Çünkü bir yavru yaşı kaç olursa olsun hayatının her çağında anne babasının desteğini yanı başında hissetmek ister. Bu imtihanda sorulara doğru cevap vermenin anahtarı belki de aslında tek bir noktada düğümlenir. Evladı sevmek ve evlada kıymet vermek. Allah-u Teala'nın gönderdiği yavruyu sevgiyle, koşulsuz ve karşılıksız bir sevgiyle bağrına basan aile için ona değer vermek ve onun geleceğe yönelik her türlü ihtiyacını karşılamak sorulara doğru cevap vermenin anahtarıdır. Karşılığını evladımızdan beklemeden, sevabını sadece Allah-u Teala'dan umarak ve bu ülkenin, bu milletin, bu ümmetin geleceği için insan yetiştirme azmiyle evlatlarımıza yatırım yapmaktır. Peygamber Efendimiz bebeklikte çocuklara merhamet gösterilmesini, çocukluk çağlarında onlara sevgiyle ve adaletle davranılmasını, delikanlılığa geldiklerinde anlayışlı, sabırlı ve hoşgörülü bir şekilde eğitim sürecinin devam ettirilmesini ve hem saygıyla hem de uzlaşıyla, güzel kararlarla evladın evlendirilmesi için de anne babanın elinden geleni yapmasını bizlere öğütler. Çocuğun imtihan oluşu ömür boyu sürer dedik. Çünkü aile bağları bu dünyayla sınırlı değildir. Sonsuza uzanır. Ahirete uzanır. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de Abese suresinin 34. ve 36. ayetleri arasında şöyle buyrulur. Kıyamet günü kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. Kaçar çünkü imtihanın en ağır soruları aile fertlerinden gelir. Bu dünya sınavındaki imtihanın kefareti ise ibadette, iyilikte ve güzel ahlakta yatar. Peygamber Efendimiz aslında kıldığımız namazların, tuttuğumuz oruçların, verdiğimiz sadakaların, iyiliği emredip kötülükten sakındırma yolunda attığımız her adımın, gösterdiğimiz her gayretin dünya imtihanı için birer kefaret olduğunu söylüyor. Yani varsa hatamız, kusurumuz, unutarak, bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz yanlışımız, işte bunların kefareti için ibadetin, güzel ahlakın bizleri beklediğini söylüyor. Evlatlarımızın imtihan, nimet, emanet olduğu bilinci onların değerini bilmemizi sağlayacak. Kur'an'ın diliyle buyurun dua edelim. Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Amin.

Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

0: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. Kudümün rahmeti zevkü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken ma'utin içre. İmam-ı enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i kümmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envai lezzata. İşin erbab-ı hacata atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın. Kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz Mahmud Hüdayi.

0: biz de sizi dinliyoruz. Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dil, akıl ve bilginin tercümanıdır.

Kişiyi aydınlatan temiz ve akıcı dil çok değerlidir. Kişi diliyle değer kazanır ve mutluluğa ulaşır. Yine kişi diliyle değerini kaybeder. Yerine göre canından bile olabilir. Sözünü iyi yönet, başını kırdırmasın. Dilini iyi gözet, dişini kırdırmasın.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek.

Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

akşamlar Diyanet Radyo. Zahit bizi tan eyleme ilahisini Gebze'deki ablam ve yeğenim Beri Sena için çalabilir misiniz? Hayırlı yayınlar. Zahit.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Sibel. Sıradaki parçayı eniştem Aydın, canım ablam Ayşe Tokuş için istiyorum. Onları çok seviyorum, çok özledim. Allah'a emanet olun.

Merhaba Diyanet Radyo. Ben İstanbul'dan Filiz. Kur'an'ın hadimleri ilahisini Ordu'ya gidecek canım yeğenim Aziz Rasım için istiyorum. Allah'a emanet olunuz.

akşamlar. Ben Erdem. Ünye'den herkese selamlar. Sıradaki parçayı biricik eşim Nazlı'ya hediye etmek istiyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Kafama Takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, bir gencimiz soruyor. Lut kavminin helak edilmesi eşcinsellikten değil, müşrik olmalarındandır. Bugün eşcinsel olan Müslümanlar da var. Neden eşcinselliği sapma görüyorsunuz?
2: Sorunun içinde o kadar çok düzeltilmesi gereken hususlar var ki nereden başlayacağımı bilemiyorum.
1: Hocam, sondan başa doğru gitsek sanki daha iyi olacak. Çünkü işin esasını eşcinselliğin özü itibariyle kötü olup olmaması oluşturmakta sanki.
2: Çok doğru. Benim de aklımdan o geçiyordu. Sorudaki her üç önermenin odak noktasını eşcinsellik oluşturmakta. Maturidi'ye göre bu konuda ilahi bir yasaklama olmasa bile akıl bu tür sapmayı haram kılardı. Demek ki bu konu sadece dini bakımdan değil, akıl bakımından da çirkindir. Bakıldığında Yüce Allah insanı kadın ve erkek cinsiyeti olarak yaratmıştır. İnsanın üremesini ve neslinin devamını da bu iki zıt cinsiyetin birlikteliğine bağlamıştır. Öyleyse insanın kadın erkek olarak yaratılmasının ve aralarında cinsel birliktelik oluşmasının hikmeti, insan neslinin devamını sağlamak içindir. Zıtlıkları ortadan kaldırdığımızda veya zıtlıklar arasındaki cinsel ilişkiyi sekteye uğrattığımızda insanlığın devamı tehlikeye girer.
1: Hocam, bu söylediğinizden zıt cinsiyetler arasındaki cinsel ilişkinin serbest olduğunu mu anlayalım?
2: Hayır, asla. Bu birlikteliğin ve belli kurallar çerçevesinde olması gerekir. Amaç insanlığın devamı olduğuna göre doğan çocuğun hayatta kalması ve sağlıklı yetişmesi için iki şart vardır. Güvenlik ve bakım. Bunun için belli kurallar çerçevesinde oluşmuş kurumsal bir yapıya ihtiyaç duyulur. Bu yapının adı ailedir. Bir çocuğun güvenlik ve bakımı ancak aile ortamında sağlanabilir. Günümüzde devletler bile bakım evlerine aldıkları kimsesiz çocukları koruyucu aile yanına verme çabasındadırlar. Demek ki aile çocuk için en iyi ortamdır. Anne veya babasını kaybeden çocukların ya da çocuğu babasız veya annesiz yetişme durumunda kalan eşlerin nasıl sıkıntılar yaşadıkları

0: bilinen bir gerçektir. Çünkü bir çocuk kendini çift taraflı bir destekle ancak güvende hisseder. Anne baba açısından sorumluluk da ancak paylaşılarak hafifletilir. O yüzden kuralsız ve hukuksuz birliktelik sadece cinsel tatmini karşılar. İslam'da serbest ilişki denilen zinanın ve ters ilişki denilen eşcinselliğin yasaklanmasının temel hikmeti de budur.
1: Hocam, biraz sert ve keskin bir yargı olmadı mı?
0: Kesinlikle değil. Bu ikisinin serbest olduğu bazı ülkelere baktığımızda nüfus artışlarının eksiye düştüğünü görürsünüz. O ülkelerde ölüm oranları doğum oranlarını geçmiş durumda. Nitekim bu gerçekliği gören bazı ülkeler eşcinselliğe karşı sert tedbirler almaya yönelmişlerdir. Dikkat ederseniz artık hiçbir ülke nüfus planlamasından söz etmemektedir. Nitekim tek çocuk şartı koşan bazı ülkeler 3 çocuk yapılması yönünde politikaya dönmüşlerdir. Demek ki 2 çocuk bile nüfus artışını pozitif hale getirememektedir.
1: Öyleyse eşcinsellik hiçbir şekilde meşru değildir. Bir Müslümanın eşcinsel olması meşruluk gerekçesi olamaz.
0: Çok doğru. Çünkü bir davranışın akıl bakımından kötü olması, herkes için her yer ve zamanda bunun çirkin görülmesi ve insanlık için tehlike arz etmesi demektir. Hırsız Müslüman olduğunda hırsızlığın, zina eden Müslüman olduğunda zinanın meşru olması düşünülebilir mi? Asla. Bu insanların aklıyla alay etmek anlamına gelir. Özünde kötü olan bir fiil yapana göre değerlendirilemez.
1: Hocam, aynı fiilin yapanın niyetine göre değer alması söz konusu olamaz mı?
0: Bunun için fiilin özünde kötülük olmaması gerekir. Örneğin Allah'a tapmak iyidir ama puta tapmak kötüdür. Evlilik yaparak cinsel ilişki iyidir ama hukuksuz ve kuralsız cinsel ilişki kötüdür. Eşcinsellik bizatihi kötü olduğu için zamana, mekana veya niyete göre iyi kabul edilmesi söz konusu değildir.
1: Peki bu takdirde Lut kavminin helakı şirkten mi, eşcinsellikten mi?
0: Şimdi esas soruya gelmiş olduk. Gene Maturidi üzerinden cevap verelim. Ona göre tek başına küfür ve şirk helak sebebi olamaz. Helak ancak zulüm sonucunda gerçekleşir. Aslında hem tarihe hem de bugüne bakıldığında bu yargıyı doğrulayan gerçeklikle karşılaşırız. Eğer küfür ve şirk helak sebebi olsaydı, geçmişte ve günümüzde yeryüzünde kafir ve müşrik kalmaması gerekirdi. Halbuki her dönemde kafir ve müşrik bulunmaktadır.
1: İyi de peygamberlerin birinci görevi tevhid ve ibadete çağrı değil midir?
0: Doğru. Ancak unutmayalım ki tevhide aykırı davranmak da zulümdür. Çünkü zulüm bir şeyi yerli yerine koymamak ve değerini vermemektir. Kendisini yaratıcısının değil de başkasının kulu gören kişi de kendisine zulmeder. Ancak bu zulmün karşılığı ahirette verilir. Bu hususta peygamberin görevi çağrıda bulunmaktır, hesabı Allah görür. Ancak bu çağrıyı insanın anlayabilmesi için özellikle fıtratını yani doğallığını yitirmemiş olması gerekir. Eğer insan doğallığından uzaklaşmışsa bu takdirde peygamberin öncelikli görevi bu doğallığı hatırlatma olur.
1: Hazreti Lut'un davetinde eşcinselliğin öncelenmesi bundan mıdır?
0: Tam da öyle. Nitekim büyük müfessirlerden Maturidi ve Razi de bu noktaya dikkatlerimizi çekiyor. Çünkü eşcinsellik insan doğasına aykırı ve onu tahrip eden bir davranıştır. Cinsellikte birinci amaç insanın neslinin devamıdır. Bunun eşcinsellikle sağlanması da mümkün değildir. Öte yandan tevhid ve ibadete çağrı doğasını yitirmemiş normal insana yönelik olabilir. Doğasını yitirmiş insanın duyularını ve aklını hakikat yönünde kullanma sıkıntısı ortaya çıkar. Bu durumda insanın doğallığını hatırlatmaya ve sapmayı ortadan kaldırmaya yönelik çağrı daha bir önem ve öncelik arz eder.
1: Hocam, sırf bu yüzden bir toplumun helak edilmesi ağır değil mi?
0: Aslında Yüce Allah bu hareketle eşcinselliğin insana nasıl bir son hazırladığına dikkatlerimizi çekiyor. Her bir toplumda bireysel düzeyde eşcinsel yönelimler olabilir. Ancak bunun yaygınlaşarak kültüre dönüşmesi ve normalleşmesi bir toplumun felaketine yol açar. Serbest olan ülkelerde nüfus artış hızının düşmesi bunun kanıtıdır. Böyle bir toplum helak edilmese de kendisini bitirmeye yönelmiştir zaten. Yüce Allah bu fiilin diğer toplumlara sıçramaması, bir kültüre dönüşmemesi ve normalleşme algısına dönüşmemesi için helak yönünde bir takdirde bulunmuştur. Bu olayın ilahi kitaplarda zikredilmesi bu örnek üzerinden diğer insanlara ibret ve uyarı olsun diyedir. Buna göre Lut kavminin helak edilmesi sadece şirk ve küfür üzere olmaları üzerinden değil, öncelikle eşcinselliği bir toplumsal ve kültürel sapma haline getirmiş olmalarındandır. Çünkü onlar bu sapkınlığı sokağa indirmişler, toplantılarına yansıtmışlar ve hatta dışarıdan gelen misafirlere saldırı noktasına vardırmışlardır.
1: Peki bu kötülükten dönüş için fırsat tanınmış mı?
0: Tabii ki. Yüce Allah hiçbir koluna zulmetmez. Uyarıda bulunmadığı ve peygamber göndermediği bir kişi veya toplumu da sorumlu tutmaz. Hazreti Lut'un gönderilmesi onlara hem bilgi vermek ve uyarmak hem de fırsat tanımak içindir. Hazreti Lut yaşadığı süre içinde onları canhıraş bilgilendirmeye çalışmış ve sapkınlıktan uzaklaşmaları için türlü yollar ve çareler göstermiştir. Öte yandan bir peygamberin toplum içinde bulunması helak edilmemelerinin garantisidir. Onlara Hazreti Lut'un gönderilmesi bu açıdan ilahi bir fırsattır. Ama onlar ne gösterilen yola ne de sunulan çareye itibar etmişler, üstelik

0: bir olaydır ve herkes için geçerlidir. Onların esas helakı, suçüstü yapılmak suretiyle ahirette ilahi adalet gereği ebedi azaba çarptırılacak olmalarıdır.
1: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de Serâmetsin efendim. Menşur ile Amruke Mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek haki derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-u Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbanki kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arzu semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, yesile usatın ola ahvali perişan, desturi şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim, bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Ümmideyiz, yes ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma, desti red urup hasret ile duzaha yakma, rahmeyle aman ateşi hicranına yakma, ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Şeyh Galip,

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Bugün sizlerle birlikte Ege bölgemizin güzide şehirlerinden birisi olan Afyon'umuza doğru inşallah yola çıkacağız. Afyon Karahisar'da bizleri Afyon Camii, Afyon Ulu Camii beklemekte efendim. Kıymetli dostlar, eski Afyon'un tam ortasında, kalenin bulunduğu tepenin güneybatısında yer alan Anadolu Selçuklu dönemine ait ahşap direkli bu muhteşem cami-i şerif, Hicri 671 yılında inşa edilmiş. 19. yüzyıla kadar Hocabey Camii Şerifi diye bilinen yapı, bu tarihten itibaren Ulu Camii şeklinde anılmaya başlanmış. Yapının banisinin kim olduğu açıkça bilinmemekte. Aslında mihrapta geçen Sivastos oğlu Ali Bey yapının banisi olarak kabul ediliyor. Yapı üzerinde görülen onarım kitabesinde Ulu Camii Şerif'in sahip ataoğullarından Nusretü'd-Devle Ahmet zamanında Hicri 742 yılında Muisüddin Emir İsa bin Muzafferüddin tarafından onarıldığı belirtilmekte. Cami-i Şerif 1765, 1851, 1947 ve 1984 yıllarında da bazı onarımlar görmüş. Kıymetli dostlar, Ulu Cami-i Şerif, moloz taş malzeme ile yamuk dikdörtgen biçiminde ele alınmış. Üzeri kırma çatı ile örtülü yapı, özgün planda düz toprak damlı örtülü olup, ortasında aydınlık feneri bulunmakta. 1947 yılındaki onarım sırasında bu fener kapatılmış. 1983 yılında da çatısı yenilenmiş. Yapının kuzeydoğu ve batı yönlerinde 3 giriş mevcut. Bunlardan batı cephesinde yer alan giriş üzerinde sivri kemerli bir niş içerisinde mermer onarım kitabesi var. Yapının cepheleri belli bir düzen göstermeyen pencere açıklıklarına sahip. Güney yönünde bulunan pencereler sivri hafifletme kemerli ve dikdörtgen formlu, batı yönünde sivri kemerli, kuzey ve doğu yönlerinde ise dikdörtgen formlu biçimde ele alınmış. Kuzey cephesindeki pencereler saçak altında olup bu cephede çörtenler bulunmakta. Kıymetli dostlar, yapı iç mekanda ahşap sütunlarla mihraba dik 9 nefe ayrılmış. Mukarnaslı başlıklara sahip silindirik formlu sütunlar altta mermer kaideler üzerine oturmakta. Yapıda mukarnaslı başlıklar, ahşap girişler ve lambirler üzerinde geometrik, bitkisel yazılı ve figürlü kalem işi süslemelerin varlığı bilinmekte. Ancak bu süslemelerden çok azı zamanımıza ulaşmayı başarabilmiş. Yapıda görülen kuş ve horoz figürlerinin yer aldığı bilinen tek parça bugün müzede bulunmakta. Yapının kuzey duvarı boyunca mahfil uzanmakta. Ahşap direkler üzerine oturan mahfilin ahşap korkulukları yenilenmiş. Yapının kıble duvarının ortasında mevcut kesme taş mihrabı dikdörtgen formlu ve mihrap silindirik formlu sütunçeler üzerine oturan mukarnaslı kavsaraya sahip. Bitkisel bezemeli bordür ve nesih hatla yazılmış yazı kuşağı ile çevrelenen mihrapta Hattat Hacı Murat bin Mahmud'un adı geçmekte. Yapıdaki kalem işi süslemelerin de aynı Hattat tarafından yapıldığı düşünülmekte. Döneminden kalan ahşap minber geometrik bezemeli olarak ele alınmış efendim. Minberin ahşap

Kapısı üzerinde yer alan kitabede yapının ahşap işlerini yapan Neccar Emiri Hac Bey ismiyle karşılaşıyoruz. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in minaresi kuzey cephesinin batısında, kuzey giriş kapısının yanında bulunmakta. Minarenin kaide kısmı altta kesme taştan olup kare planlı. Kaide bunun üzerinde bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla örgülü biçimde beşgen formda beden duvarlarının bitimine kadar devam etmekte. Kaideden silindirik formlu gövdeye geçiş baklavalı pabuçlukla sağlanmış. Gövde kaideden itibaren tuğla örgüdür ve aralarda yeşil sırlı tuğladan baklava motifleri kullanılmıştır. Sade bir şerefesi olan minare, şerefe üzerinde incelerek üstte konik bir külahla sonlanmakta. Farklı dönemlerde onarımlar geçiren minarenin Yıldırım Bayezid Sultan devrinde de esaslı bir onarım geçirdiği düşünülmekte. 1984 yılındaki son onarımda şerefeden yukarısı yenilenmiş. Minarenin kaidesi önünde sivri kemerli ayna taşına sahip bir çeşme yer almakta. Ayrıca kitabesi bulunmayan çeşmenin Osmanlı döneminde yapıldığı anlaşılıyor efendim. Kıymetli dostlar, Afyon Ulu Camii, Anadolu Selçuklu döneminden günümüze ulaşan ahşap direkli camiler grubuna ait bir örnek olup, özgün mimarisiyle bu devrin önemli yapıları arasında zikredilmekte. Afyon Karahisar'dan, Afyon Ulu Camii'nden sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın.

kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş, delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış, gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak.
her gidenin yerine yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

gibi gönlümdesin, atamıyorum, üşüyorum, itme.

0: efendime söyleyeyim.
1: Sakın terki edepten, küy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev bab-ü selamın sine çakidir. Bunun kandili cevza, matla-ı nuru ziyadır bu. Habibi Kibriya'nın hapgahıdır fazilette, teveffuk kerde-i arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakün pertevinden oldu deycur-i Adem zail, amandan açıldı mevcudat, çeşmin tutiyardır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir nabi bu dergaha, metaf-ı kutsiyandır bu segahı enbiyadır bu. Nabi

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün sizlere Ali İmran suresinin 194. ayeti kerimesini hatırlamaya, açıklamaya çalışacağım. Yüce kitabımızda aklını kullanan insanların ifadesi, duası olarak da anlaşılabilecek şekilde bize bildirilen birkaç dua ayetinden biridir bu. Cenab-ı Allah Ali İmran suresinin 194. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulika ve la tuhsina yevmel kıyame inneke la tuhliful mi'ad. Ayeti kerimede Cenab-ı Allah'a iki talepte bulunuluyor. Birincisi şu: Rabbimiz peygamberlerin aracılığıyla vaat ettiklerini ver bize. Peygamberler vasıtasıyla bize vaat edilenler cennettir. Cenab-ı Allah'ın rızasıdır. Cennette sayılamayacak, Kur'an-ı Kerim'de bir cüz'ü ve parçası ifade edilen farklı farklı nimetlerdir. İnsanın hayatı, yaşamı kuşkusuz bu dünya ile sınırlı değil. İnsan için asıl yurt, asıl diyar, asıl yaşam alanı ahirettir. Dolayısıyla orada nimetlere erişebilmek, lütfa nail olabilmek, oranın nimetleriyle buluşabilmek insan için önemlidir. Bu sebeple Cenab-ı Allah bize dua ederken sadece dünyaya dair talepte bulunmamayı, ahiret güzellikleriyle de buluşmayı dile getirerek istemeyi bize öğütlüyor ve bildiriyor. İşte ayetin ilk kısmında peygamberler aracılığıyla vaat edilen nimetler arzu edilip talep ediliyor. Onlarla buluşmayı bize nasip eyle, o nimetleri ver bize. Ve ikincisi, وَلَا تُخْسِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde bizi rezil etme. Kıymetli kardeşlerim, dünyada rezil ve rüsva olmamak çok sakınıp korunduğumuz bir davranış biçimi. Ama asıl olan mahcubiyetin büyüklüğü ahirette hesap anında yaşanacağını Rabbimiz bize farklı ayetlerle bildiriyor. O gün eşlerin birbirinden, kardeşlerin birbirinden, anne babanın evlatlarından, evlatların anne ve babalarından kaçacağına dair ayetlerde bize bildirilen hakikatler var. Hiç kimsenin bilgisi olmadan yapmış olduğumuz eylemlerimizin ortaya dökülüp saçılabileceği bir gün, kıyamet günü, hesap günü. Mahcubiyetlerin en büyüğünün, en fazlasının yaşanabileceği gün, hesap günü, kıyamet günü. İşte o gün rezil ve rüsva olmamak, o gün mahcup olmamak, o gün kimseden kaçmamak, kimseden kaçacak duruma gelmemek, kuşkusuz müminin isteyeceği, istemesi gereken en önemli taleptir. İşte Cenab-ı Allah aklını kullanan insanların yapacağı bir dua ifadesi olarak bizim dikkatimize sunuyor bunu. وَلَا تُخْسِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde bizi rezil etme Rabbim. Yani setret, ört ayıplarımızı, kusurlarımızı gizle ve yaptıklarımız bizimle senin alanda kalsın ve kimseye ifşa olmasın arzusu müminin, aklını kullanan insanın yaptığı bir dua. Niye bu duayı yapıyoruz? Ayet-i Kerime'nin sonunda şu ifadeyle bizim dikkatimize sunuluyor bir anlamda: sen asla sözünden caymazsın. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah vaadinden dönmeyen yüce bir varlıktır. Ali İmran suresinin hemen başında, Ali İmran suresinin 9. ayeti kerimesinde de biz Rabbimizin vaadinden dönmeyeceğini ifade eder, beyan eder ve deriz ki Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Kıyametin varlığı, ahiretin hakiki ve gerçek olduğu inancına sahip olan insanlarız biz. Din gününe inanan ve o günün malikinin Rabbimiz olduğunu günde 40 defa namazlarımızda Fatiha suresiyle dile getiren insanlarız biz. Kıymetli kardeşlerim, ölüm haktır, hesap haktır, mizan haktır, ahiret haktır, cennet ve cehennem haktır. Bütün bu hak olan hakikatleri inancının bir parçası haline getirip yaşayan insanlarız. Dolayısıyla kaçınılmaz olan o kıyamet günü, hesap günü, din günü geldiğinde orada bizi rüsva olmaktan, rezil olmaktan koruyacak olan Rabbimizdir. O gün kimseden kaçmamak için. Kuşkusuz bugünden bize düşeni yapmalı, hayatımızı hiç kimseye yanlış yapmadan, gizli ve saklı hiçbir eylemin asla kalmayacağı hakikatini unutmadan, her şeyin bir gün ortaya dökülebileceği gerçeğini unutmadan yaşamalıyız. Kimsenin arkasından konuşmamalı. Kimseye zarar verecek eylemler, tavır ve davranışlar içerisinde olmamalı. Kimseyi aldatmamalı, kandırmamalı, yanıltmamalıyız. Ve bugün ortaya çıktığında mahcup olacağımızı düşüneceğimiz eylemlerin bir gün ortaya çıkabileceği hakikatini zihnimizden hiçbir zaman çıkartmamalıyız. Ama havf ve raca içerisinde, korku ve ümit içerisinde yaşamaktır mümine yakışan ya, işte mümin olarak hata, yanlış ve kusurlarımız vardır, olabilecektir elbette. İlla birilerine karşı, birilerinin hak ve hukukuna karşı yapmış olduğumuz yanlışlar da değil. İbadetlerimizde eksiklerimiz, sorumluluklarımızı yerine getirirken yaptıklarımız, yapamadıklarımız da olabilir. İşte bunlardan dolayı mahcup olmamak için de Rabbimize sığınmalı ve onun rahmetini, mağfiretini talep etmeliyiz. Rabbim peygamberlere vaat edilen nimetlerle buluşabilmeyi ve kıyamet günü hesap anında rezil, rüsva olmadan hesabımızı tamamlayabilmeyi her birimize nasip eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

emanelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık.

efendime söyleyeyim. Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Her şam-ı seher yandığım, alemlerden usandığım, çarh urup sema döndüğüm Muhammed'in aşkındandır. Ciğerim dağladıklarım, su gibi çağladıklarım, her seher ağladıklarım Muhammed'in aşkındandır. Dahledenler devranıma, ermediler seyranıma, kıydığım kendi canıma Muhammed'in aşkındandır. Çün oldum ol şahın kulu, neylerim bu mülkü malı, halk bana dediği deli Muhammed'in aşkındandır. Aşkın narıyla piştiğim, deryalar gibi coştuğum, bir şeyh elin yapıştığım Muhammed'in aşkındandır. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun. Sorarlarsa niçin mestsin? Muhammed'in aşkındandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid Nizamoğlu.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam etmek üzere tekrar birlikteyiz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Veysel Altuntaş'ın yayına hazırladığı Mehmet Akif Ersoy'un edebiyat yazıları üst başlığıyla sunulan Taklitçiliği de Yapamıyoruz kitabı. Bir milletin dili o milletin ana yurdudur. Milleti meydana getiren unsurların başında gelir. Dolayısıyla dil, düşünce tarzının, hayat anlayışının ve dünyayı algılama yetisinin söze ve yazıya dökülmüş biçimidir denilebilir. Milletlerin kültür hazinesi olan dil, kolektif şuurun, milli değerlerin, inancın, sanatın, geleneğin ve kültürel miras dediğimiz tüm birikimin de sığınağıdır. Dil, kültürü

saklayan ve barındıran olduğu gibi muhafaza etme ve gelecek nesillere aktarma vazifesini de başarıyla yürüten bir araçtır. Haliyle kültürün oluşması ve yaşamasında da en büyük görevi üstlenen yine dildir. Edebiyatın ve şiirin en temel malzemesi olan dili, adeta usta bir sarrafın itinasıyla ince ince, nakış nakış işleyen, dil, edebiyat ve fikir dünyamızın öncü isimlerinden biri de, hiç şüphesiz İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dur. Kültür ve edebiyat tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan Mehmet Akif, Türkçeyi kullanmadaki ustalığıyla kendini ispatlamış bir şiir ve nesir üstadıdır. Akif, Türkçeyi bütünüyle çok iyi bilir, dilimizi en sade ve en doğal haliyle yetkin ve kendine mahsus bir şekilde kullanırdı. Hem şiirde hem düz yazıda Türkçenin özgün örneklerini ortaya koydu. O, sadece doğup büyüdüğü İstanbul'da konuşulan edebi dili kullanmamış, Rumeli ve Anadolu'da bütün halkın kullandığı kelimeleri, deyişleri ve deyimleri onların söyledikleri şekilde eserlerini aktarmıştır. Onun bütün eserleri çok zengin bir dil malzemelerini içermektedir. İstiklal şairimiz Akif, her ne kadar şiirleriyle tanınan bir değerimiz olsa da onun nesirleri de en az şiirleri kadar akıcı, zengin, engin ve edebidir. Akif, iyi bir edip olmasının yanı sıra sosyal incelemeci ve gözlemcidir de. Yaşadığı dönemin sosyal hayatına, edebi camiasına, politik gelişmelere ve ülke gündemine de kayıtsız kalmaz, bunlarla ilgili yazılar kaleme alır ve bu yazılar muhtelif mecmualarda yayımlanırdı. Akif'in yazdığı düz yazılar tarihten günümüze kadar bazen kısım kısım, bazen de bir bütün halinde yayımlandı. Günümüz Türkçesiyle birlikte Türk okuruna sunuldu. Bu çalışmalar hiç şüphesiz çok kıymetli çalışmalar. Akif'in bütün yönleriyle gerçek anlamda tanınması, bilinmesi ve okurunca anlaşılması açısından önemli çalışmalar. Bu çalışmalardan biri de bugünkü konuğumuz olan eser, Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıktı. Edebiyat yazıları üst başlığıyla okurla buluşan, taklitçiliği de yapamıyoruz kitabını yayına hazırlayan isim Veysel Altuntaş. Bu çalışmada Akif'in sadece edebiyatla ilgili yazılarını bir araya getirdiğini belirten Altuntaş, bu derlemeyi hazırlarken bir edebi eserin oluşumunda hangi aşamalara dikkat edilmesi gerekir sorusuna cevap arayan bir sıralama takip ettiğini de sözlerine ekliyor. Böylece bir yazarın veya yazar adaylarının yazarken hangi aşamaları takip etmesi, nelere dikkat ederek yazması gerektiği hususlarında da yol gösterici bir eser olmasını umut ediyor. Eserin içeriğine baktığımızda şöyle bir sıralamayla yazıların derlendiğini görmekteyiz. İcat, mevzu, muhayyileyi işletmek, plan, tasvir ve teşbih makaleler yazmak başlığı altında toplanırken, gerçek edebiyat başlığı altında muhasebe-i edebiye, edebiyat, mukallitliği de yapamıyoruz ve intikat yazıları yer alıyor. Akif'in nazarı dikkatinden başlığı altında, Sadi, Hasbihal 1 ve 2, gayet mühim bir eser ve yine Hasbihal gibi başlıklar yer almış. Son bölüm olan Şiir Nasıl Okunur başlığından sonra eser kaynakça kısmıyla nihayete ermiş. Merhumun Sebülür Reşat, Çağlayan ve Sırat-ı Müstakim gibi dergilerde yayımlanan edebiyat, sanat ve kültürel, muhasebe ve mukayese yazılarını içeren eser, genç yazarlara ve yazar adaylarına rehberlik edecek nitelikte. Yazıların bütününde sade, yalın ve milli bir güzergah çizen Akif, şiirdeki ustalığını nesirde de fevkalade ortaya koyuyor. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı'nın bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan ve Veysel Altuntaş'ın günümüz Türkçesiyle yayına hazırladığı, Mehmet Akif Ersoy'un edebiyat yazılarının derlemesi olan Taklitçiliği de Yapamıyoruz kitabını konuk ettik. Türk dili ve edebiyatının inceliklerini ve güzelliklerini Akif'in kalemiyle okura sunan bu kıymetli çalışmayı, kitap severlerin ve siz dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, herkese iyi okumalar dilerim. Kitapların refakatinde, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat.

kat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Bir şiir daha başlıyor. Ama bu asırlık bir şiirdir. 14 asırlık bir şiir. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesidir. Şimdi o güne gidiyoruz. Yine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir yolculuğa. Zaman ötesi zamanda, ulvi bir vakitteyiz. Ve sanki biz şimdi asr-ı saadetteyiz. İzhir ve celil otlarının o hoş kokusu yayılır. Mecenne sularının sesi gelir uzaktan. Şame ve Tufeil dağları ninni söyler sahraya. Her şey uysaldır. Her şeyden azlı bir gül edası. Onun edası ve onun sohbeti. Dinleyenler sahabe topluluğu. Sanki başlarında bir kuş var ve sanki o uçmasın diye pür dikkat onu dinliyorlar. Aileden, maldan ve amelden bahsediyor. Sohbet bitince Abdullah bin Kürz izin istiyor. Ya Resulallah, anlattıklarınızı şiir halinde söyleyeyim mi? İzin verir misiniz? Hazreti Peygamber olur buyuruyor. Ve Abdullah bin Kürz şiirine başlıyor. Ailem, yaptıklarım ve ben sanki üç kardeşiz. Ölüm yaklaştığında onları çağırıp konuşan biri gibiyiz. Adam kardeşlerine der ki, ölüm kapımı çaldı. Bana yardım edin. Geri dönülmez bir yolculuk başlıyor. Uzun ve güvenilmez. Bu hal karşısında bana nasıl yardım edebilirsiniz? Malı der ki, benden ayrılmadığın sürece her istediğini yerine getiririm.

Ayrılık olursa aramızdaki dostluk biter. İstediğini benden şimdi al. Çünkü yakında ben savrulan kumlar arasına katılacağım. Başka insanların olacağım. Beni sonraya bırakma. Harca. Hızla yaklaşan ölüm gelmeden elini çabuk tut, hayır yap. Ailesi de şöyle der. Ben seni cidden sever, seni herkesten üstün tutarım. Gücümü, kuvvetimi senin için harcar, iyiliğini isterim. Ama iş ciddileştiğinde senin için ölemem. Ardından gözyaşı dökerim, yüksek sesle ağlarım. Seni hayırla yad ederim. Cenazende bulunur, gireceğin kabre kadar, o son durağına kadar hasretle tabutunu taşır. Sonra geri dönerim, sanki aramızda hiçbir şey yokmuş gibi. Hiç birbirimizi sevmemiş gibi. Hiç birbirimizden sevgi görmemiş gibi. İşte insanın ailesi, işte desteği ve işte gerçek yüzü. Sonra ameli konuşur insana. Ben senin kardeşinim der. Sarsıntıların dehşetli anında benim gibi bir kardeş bulamazsın. Benimle mezarda karşılaşacaksın. Orada seni savunacağım. Hesap günü ağır gelmesi için gayret gösterdiğin kefeye oturacağım. Beni unutma, değerimi bil. Ben üzerine titreyen merhametli bir öğütçüyüm. Seni hiçbir zaman yalnız bırakmam. İşte senin amelin. Vuslat günü kavuşacağın güzel amellerin. Abdullah bu şiiri okuyunca Resulullah ve arkadaşları ağladılar. Ve o günden sonra Hazreti Abdullah ne zamanki bir topluluğun yanından geçse kendisini çağırır, şiirini okumasını rica ederlerdi. O da okurdu ve yine gözyaşı, yine çağlayan sahabe yürekleri. Bu şiir asırlık bir şiirdi. 14 asırdır okunan bir şiirdi. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesiydi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kız kardeşim haklıymış. Kimsenin şahit olmadığı şeyleri nereden bilebilirsiniz? Hem Hristiyanlıkla hem de benim inancımla ilgili söylediklerinizde isabet ettiniz. Bu ancak yüce yaratıcının bildirmesiyle olabilir. Siz Ruhul Kudüs'le desteklenmeseniz bunları bilemezdiniz. Bugüne kadar doğru yolda olduğumdan hiç şüphem olmamıştı. Teklifinizi kabul ediyorum. Dininize girmek istiyorum.
2: Adi bin Hatim böylece Müslüman oldu ve Peygamberimizin ashabı arasına katıldı. Zavallı hayvanın aç bırakıldığını anlayan rahmet peygamberi, "Kim bu devenin sahibi? Bu deve kime ait?" diye seslendi.
3: "O benim devem ey Allah'ın Resulü. Bir emriniz mi var?"
2: Peygamberimiz ona döndü ve, "Sana verdiği şu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Bu hayvan bana senin onu hem aç bıraktığını hem de yorduğunu şikayet etti," dedi. Genç hayvanı ihmal ettiğini anlayıp derhal hatasını telafi etti. Canlı cansız her şeyin Rabbi olan Allah, yeryüzüne gönderdiği insanı diğer dilsiz kulları üzerine hakim kılmıştı. Bu görevi üstlenen insanın hayvanlara ve çevreye karşı sorumlulukları vardı.
0: 134. Bölüm.
2: Peygamberimizin Kureyşlilerle yaptığı Hudeybiye anlaşmasına göre Müslümanlarla ya da müşriklerle müttefik olmak isteyenler taraflarını belirlemişlerdi. Arap kabilelerinin büyük bir çoğunluğu İslam'ı benimsemişti. Bunlardan biri de Huza kabilesiydi. Mekke yakınlarında yaşayan bu kabile savaş durumunda 10 bin asker çıkarabilecek güçteydi. Mekke'ye yüzyıllar önce gelip yerleşmişlerdi. Huzaalılar başından beri İslamiyet'e ilgi duymuşlar, Müslüman olmadıkları dönemde bile Hazreti Muhammed'e ve arkadaşlarına karşı ılımlı davranmışlardı. Hudeybiye anlaşmasının imzalandığı sıralarda Huza lideri de ortamı sakinleştirmek amacıyla oradaydı.
4: "Beni dinleyin. Az önce Kureyş ile Muhammed arasında bir anlaşma imzalandı. Biliyorsunuz ben de Mekke temsilcileri arasında bulunuyordum. Bu anlaşmaya göre Arap kabileleri taraflarını belirleyecek. Kureyş'in yanında olmak isteyenlerle Muhammed'in yanında olmak isteyenler bunu açıkça söyleyecek. Bekiroğulları Kureyş tarafında olduklarını ilan ettiler.
5: Onların olduğu yerde biz yokuz. Ezeli düşmanlarımızla aynı safta olmayacağız herhalde.
6: Hem biz yıllar öncesinden Abdülmuttalip'le dostluk içinde olan insanlarız. Muhammed'den de bir kötülük görmedik.
5: Kureyş inatçı ve kibirlidir. Bir şeyi doğru olduğu için değil, kendileri istediği için yaparlar. Onların müttefiki olmak akıl kârı değil.
4: Ben de aynı kanaatteyim. Bizim yanımız Muhammed'in yanıdır. Bunu böyle ilan edeceğim.
7: Arkandayız.
6: Ne dersen sana destek olacağız.
2: Huza'nın bu desteği peygamberimizi çok memnun etmiş, kısa zaman sonra kendilerine bir mektup göndermişti.
8: Medine'den bir mektup var.
9: Resulullah'tan mı?
8: Müttefikimizden diyelim.
9: Hakikati ne zaman kabul edeceksin?
8: Şüphelerim var. Kalbimin bir tarafı onun peygamber olduğunu kabul etmek isterken diğer tarafı direniyor.
9: Şeytanın ayartmasına gelme.
8: Neyse, mektuba dönelim, bakalım ne demiş.
9: Ben de merak içindeyim.
8: Mektup şöyle başlıyor: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın elçisi Muhammed'den Budeyl, Busr ve Amroğullarının ileri gelenlerine. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Ben sizden dolayı Allah'a hamd ederim. O Allah ki ondan başka tanrı yoktur. Sizinle olan akrabalığıma ve anlaşmamıza hiçbir gölge düşürmedim. Sizin tarafınızdan da bize hiçbir zarar ulaşmadı. Sizler Tihame ahalisi içinde en çok takdir edip beğendiğim ve akrabalık yönünden kendime en yakın bulduğum insanlarsınız. Sizlerden hac ve umre maksadı haricinde Mekke'de oturmamak şartıyla hicret edenlere kendim için tanıdığım hakkın aynısını tanımış bulunuyorum. Sizinle barış anlaşması yaptığımdan beri size asla endişe vermedim. Sizin de benden yana korkacağınız bir şey olmadı. Kendi aranızda da bir ihtilafa düşmediniz. İlave edeyim ki Alkame bin Ulase ile Havza'nın iki oğlu Müslüman olup hicret ettiler. Kendilerine bağlı bulunanlar için de bağlılık yemini ettiler. Sizden bana tabi olanlar için kendime tanımış olduğum hakkın aynısını tanıdığımı bildiririm. Helaller ve haramlar hepimizi aynı derecede bağlayıcıdır. Allah'a and olsun ki ben doğrudan başka bir şey söylemem. Allah sizi sevsin ve ömrünüzü uzun etsin. Sizlere selam olsun.
9: Ve aleyküm selam. Peygamberin duasını almak şu dünyada kaç kişiye nasip olur?

0: Kim oğullarını oldum olası seversin?
1: Mert insanlardır. Sözlerinin eridirler. Şimdiye kadar bir yanlışlarına şahit olmadım. Niye sevmeyeyim?
0: Ne zamandır tanıyorsun onları?
1: Dur bir düşüneyim. 70 yıldır.
0: Oo.
1: Ya koca bir ömür eder değil mi? Ben bir delikanlıyken Abdülmuttalip'le tanışmıştım. Cesur ve hakikatli bir adamdı.
0: Peki Abdülmuttalip oğullarının Huzalılarla dostlukları neye dayanıyor?
1: Zamanında Abdülmuttalip'in amcası Nevfel onun bazı mallarına el koymuş. Abdülmuttalip de hakkını alamayınca Hazreçli akrabalarından yardım istemiş. Hazreçliler Mekke'ye anlaşmazlığı çözmek için geldiğinde bizimkiler Abdülmuttalip'e destek vermişler. Ondan sonra da Abdülmuttalip bu dostça tavrı unutmamış. Birlikleri güçlenmiş, kuvvetlenmiş. Abdülmuttalip'le Huzalılar aralarındaki dostluğu bir yazıyla belgeleyip Kabe'nin duvarına asmışlar. İki tarafında büyükleri çocuklarına sık sık bu anlaşmaya sadık kalmalarını tembihlerdi.
0: Evet, söylenenlerin bir kısmını hatırlıyorum. Biz onları bir güvence olarak görürdük. Onlar da bizi.
1: Ahde vefa önemli bir erdemdir.
0: Muhammed'i de ondan seviyorsun değil mi?
1: Aramızdaki dostluğun etkisi var, evet. Ama sadece ondan değil. Onun Allah'ın elçisi olduğuna inanıyorum. Sen akıllı bir adamsın ama bu konuda gözlerini kapatıyor, kulaklarını tıkıyorsun. O Allah'ın peygamberi. Bunu kabul et. Bak kavminin neredeyse hepsi Müslüman oldu. Bu şereften mahrum olma.
0: Dedim ya, aklıma takılan birkaç şey var. Muhammed'le görüşüp konuşmam lazım.
1: Vakit kaybetme.
2: Bekiroğulları ile Huzalıların yıllardır süren düşmanlıkları Hudeybiye anlaşmasının ardından daha da alevlenmişti. Hudeybiye bir barış anlaşmasıydı. Buna göre Kureyş ahalisiyle Medine'deki Müslümanlar kendi taraftarlarıyla beraber 10 yıl güven içinde yaşayacaklardı. Savaşsız geçen bir seneden fazla bir zaman Bekiroğullarının harekete geçmesi için yeterli olmuştu. Madem ki iki tarafta birbirine söz vermişti, gece yapılacak ve nereden geldiği belli olmayan bir saldırının suçlusu aranmazdı. Bu düşüncelerle yola çıkan Bekiroğullarının lideri, Kureyşlilerden kendisine destek çıkan birkaç kişi de buldu. Kabe'yi ziyaret bahanesiyle geldiği Mekke'de gizli toplantılar yapmaya başladı.
3: Bekiroğullarının lideri Nevfel, seni buralarda ne kadar sık görür olduk. Beytullah'a ziyareti mi geldin yine?
4: Hem ziyaret hem ticaret.
3: Hayırlı işler peşindeymişsin diye duydum.
4: Öyle. Ben de seninle görüşecektim. Tasarladığım işlerde belki bana ortak olursun. He?
3: Neden olmasın? Gel şöyle bir oturup konuşalım. İçecek bir şeyler getirin bize. Serin olsun.
4: Kulağına gelenler neler söyle bakalım.
3: Huzalılarla bir alışveriş yapacakmışsın.
4: Doğru, karlı bir alışveriş.
3: Planın nedir? Anlat bana.
4: Sizin şu Muhammed'den ne çektiğinizi cümle alem biliyor. Biz de yıllardır Huzalılarla düşmanlık yaşıyoruz. Bu anlaşma ikimizin de lehine çevrilebilir. Bir gece baskınıyla biz Huzalılardan kan diyetimizi alırız. Siz de bizi desteklersiniz.
3: İyi de... Bu anlaşmanın ihlali demek olur. Bu da Kureyş'in tekrar Muhammed'le savaşması anlamına gelir. 4 senede üst üste 3 büyük savaş yaşadık. Kaybımız büyük. Buna cesaret edemeyiz. Biraz daha güçlenmeye ihtiyacımız var.
4: Sizin bize destek vereceğinizi kimse bilmeyecek. Dediğim gibi bir gece baskını yapacağız. Huzayn'ın kolunu kanadını kırarsak Muhammed büyük bir müttefikini kaybetmiş olur. Hem de yanı başımızdaki bir düşmandan emin olmuş oluruz.
3: Bu teklifi yaptığın ilk kişi ben değilim. Diğerleri nasıl cevap verdiler?
4: Onlar bu işin gizli kalması şartıyla destek vereceklerini söylediler.
3: Ebu Süfyan da mı onayladı?
4: Hayır, onun haberi yok. Onun bu işe onay vereceğini sanmıyorum.
3: Olmaması daha iyi. İşler umduğumuz gibi gitmezse planları bilmeyen birinin arayı düzeltmesi daha kolay.

0: Huzalıların yaşadığı yerin bir kısmı harem sınırları içinde kalıyordu. Harem, Allah'ın kutsal beldesi sayılır, burada kan dökmek cesaret isterdi. Bu bölgeye gelinip de saldırı emri verildiğinde askerlerden bazıları endişelerini dile getirdiler.
1: Ama burası harem bölgesi.
2: Üstelik gece vakti uyuyan insanlara saldıracağız. Aralarında kadın ve çocuklar olabilir.
1: Burada değil bir insan, hayvan bile öldürülmez. Bu yasağı çiğnersek Tanrı'nın gazabına uğrarız.
2: Nerfel, gel vazgeç. Burada bu günaha sokma bizi.
3: Sizler geçmişte hareme gelen hacıları soyar dururdunuz. Şimdi düşmanınızdan intikam alma fırsatını bulmuşken bundan mı çekiniyorsunuz? Bugün benim için ilah milah yoktur. Askerler, size emrediyorum. Gördüğünüz her adamı kılıçtan geçireceksiniz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksınız. Ödümüzü almadan dönmeyeceksiniz. Yürüyün!
0: O gece Bekir oğulları Huzalıların çadırlarına dalarak savunmasız insanları kılıçtan geçirdiler. Önlerine gelenin yaşlı veya genç olmasına, kadın mı erkek mi olduğuna aldırmıyorlardı. Yüzlerini örterek kimliklerini sakladıklarını sanan bu eşkıyalar hayatta kalan birkaç kişi tarafından teşhis edilmişti. Sabah gün ışığında katliamı duyan diğer kabile mensupları buraya akın ettiler ve tüyler ürperten bir manzarayla karşılaştılar. Bu artık kabileler arasında bir kan davası meselesi değildi. Düpedüz savaş ilanıydı. Bekir oğulları Huzalıları hedef alarak Kureyş'le Müslümanların arasındaki barışı bozmuş oluyordu.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

sick. Siz de ağlasınız. Siz huysanız. Biz de huyuz. Haydan gelen.

0: Hicretin 8. senesinin Zilhicce ayıydı. Medine yakınlarındaki Kuf bölgesinde Hazreti Peygamber'in eşi Mariye bir çocuk doğurdu.
1: Ebu Rafi, Ebu Rafi, gel buraya. Hadi çabuk ol biraz.
2: Oldu mu? Oldu mu Selma? Bebek doğdu mu?
1: Doğdu, doğdu. Koş hadi. Allah Resulüne müjdeyi ver.
0: Allah'ın Resulü gülümsüyor ve karşısındaki Ebu Rafi'nin konuşmasını bekliyordu. Ebu Rafi koştura koştura gelmiş ve nefes nefese kalmıştı. Çok heyecanlıydı.
2: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
0: Çocuk ona müjdelendiğinde Allah'ın Resulü çok sevinmişti. Eşi Mariye'nin hür olduğunu söyledi ve Ebu Rafi'ye hediye verdi. Bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in adını verdim dedi. Bebeğin saçları Ebu Hind tarafından kesildi, sonra tartıldı ve ağırlığı kadar gümüş sadaka olarak dağıtıldı. İbrahim için akika kurbanı da kesildi. Geleneğe uyularak İbrahim çok sayıdaki isteklinin arasından tercih edilen süt anne Ümmü Bürde'ye verildi. Süt anneye bir hurmalıkla birlikte Resul-i Ekrem'e ait bir miktar koyun ve devenin sütleri de tahsis edildi. İbrahim'in doğumunun üzerinden 18 ay geçmişti. Allah'ın Resulü onun hasta olduğu haberini aldı ve Ümmü Bürde'nin evine gitti. Allah'ın elçisi oğlu İbrahim'i kucağına aldı ve İbrahim bir müddet sonra can verdi. Allah'ın Resulü oğlu İbrahim'in ölümüne çok üzüldü. Gözleri yaşlarla doldu. İbrahim kabre konulurken Resul-i Ekrem mezarın kenarına oturdu ve su istedi. Getirilen suyu kabrin üzerine serpti ve yakınında duran bir taşı da başucuna dikti. İbrahim'in vefat ettiği gün güneş tutulmuştu. Bazı kişiler güneş tutulması için İbrahim'in ölümüne gökyüzünün yas tuttuğunu söylediler.
3: Gökyüzüne bak.
4: Hı? Hava karardı birden.
3: Güneş tutuldu.
4: Görüyor musunuz? Ha, bakın.
5: Ne oluyor?
6: Ne oluyor böyle?
4: Gökyüzüne bakın.
5: Gökyüzü karardı.
4: Güneş yas tutuyor. İbrahim'in ölümüne üzülüyor.
7: Gökyüzü İbrahim'in ölümüne yas tutuyor.
0: Hazreti Peygamber'in oğlunun vefatıyla güneş tutulmasının ard arda gelmesi onlarda güneşin İbrahim'in ölümünden dolayı tutulduğu kanaatini uyandırmıştı. Bunun üzerine Allah Resulü onları uyardı. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'a dua edin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin dedi.

0: Yağmurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar savrulurken, Diyanet Radyo mehtaba ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, biz de sizi dinliyoruz.
1: Efendime söyleyeyim, bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Her şam-ı seher yandığım, alemlerden usandığım, çarh urup sema döndüğüm Muhammed'in aşkındandır. Ciğerim dağladıklarım, su gibi çağladıklarım, her seher ağladıklarım Muhammed'in aşkındandır. Dahledenler devranıma, ermediler seyranıma, kıydığım kendi canıma Muhammed'in aşkındandır. Çün oldum ol şahın kulu, neylerim bu mülkü malı, halk bana dediği deli Muhammed'in aşkındandır. Aşkın narıyla piştiğim, deryalar gibi coştuğum, bir şeyh elin yapıştığım Muhammed'in aşkındandır. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun. Sorarlarsa niçin mestsin?

Muhammed'in aşkındandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid Nizamoğlu.

Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel.

0: mükemmel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafif, ya Hafif. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni. Sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni. Kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni. Menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni. Ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni. Yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni. Affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni. Müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil. Senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, Ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya metin, demir